0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Hanımlar beyler, herkeslere günaydın. Çay Şekeri'nde bugün de birlikteyiz. Serdar'ın sesine ne oldu ya diyenleriniz varsa, hiçbir şey olmadı. Serdar tatile gitti. Serdar tatilde. DJ Hakan nerede peki? DJ Hakan'ın nerede olduğunu kimse sormasın, onu kimse bilmiyor şu an. Bugün Esra var Çay Şekeri'nizde. Bugünkü şekeriniz benim. Arkadaşlar hemen şöyle bir Almanya'ya bakalım, ne oluyor ne bitiyor. Dikkatimi çeken bir konu var. Hepimizin zaman zaman tecrübe ettiği bir şey. Hastaneye gidiyoruz, doktora gidiyoruz. Kendimizi tamamen onların ellerine bırakıyoruz. Bunu yapıyoruz değil mi? Ama doktorlar da sonuçta insanlar ve hata yapabiliyorlar. Almanya'da bununla alakalı bir resmi olarak bir doğrulama gelmiş. Geçtiğimiz yıl tam 3100 tedavi hatası resmi olarak doğrulanmış. Yani hata yaptıkları doğrulanmış. Bunların arasında ne var? İşte yanlış ilaç verme var, hastaların karıştırılması var. Hatta ameliyatta yanlış tarafa müdahale edilmesi gibi ciddi hatalar da var. Benim aklıma şey geliyor. Ben ne zaman doktora gitsem, mesela bir test verdim, bir tahlil yaptırdık. Onun sonuçları geliyor. Her seferinde doktora diyorum ki bu benimki değil mi? Bunun sebebi bu arada bu doğrulamanın, bu hataların farkında olmam değil. Sadece dizilerden ve filmlerden şüphelenmem. Orada hep işte hasta karışıyor, testler karışıyor, bir şeyler oluyor ya hani. Ben de oradan etkilenerek hep böyle doktoru sıkıştırıyorum. Bu gerçek ben miyim acaba diye. Ama haklıymışım bu konuda şüphelenmekten, gördüğümüz gibi. Yani hangi ilaç veriliyor, neden bu işlem yapılıyor, alternatif var mı? Bunları sormakta hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Doktorlar sizi yadırgamaz. O yüzden siz yine de sorgulayın sorularınızı, sorun doktorlarınıza ve doğru tedaviyi yapsınlar. Belki onlar da bunu bizden istiyordur. Hep ben mi çalışıyorum, biraz da sen yardım et diyorlardır mesela.

Hastanelerde hatalar yapılıyormuş. Bu doğrulanmış arkadaşlar. Herkes hatasını kabul ediyor gördüğümüz gibi. Bir tek biz kabul etmiyoruz. Çünkü biz hata, yanlış falan yapmayız. Yapmışsak da yanlışlıkla yapmışızdır. Evet arkadaşlar, tabii ki doktorlar da insanlar ve hata yapabiliyor demiştik. Evet, bunu kabul edebilsek de bazen sonuçları çok sert olabiliyor. Almanya'da böyle bir araştırma yapmışlar. Epey bir hata yapılıyormuş doktorlar tarafından, işte hastane çalışanları tarafından. Bir dinleyicimiz diyor ki Kemal Sunal film gerçeği. Mülayim sert ile mülayim tersin karışması gibi diyor. Çok iyi yakaladın Mithat. Mithat her zamanki gibi formunda, sabah sabah kafa çalışıyor maşallah, zehir. Korkusuz Korkak filmine bir gönderme yaptın değil mi? Filmde Kemal Sunal'ın Kemal Sunal mülayim serti oynuyor. Hastanede bir de mülayim ters diye başka bir hasta var. İsimler benzediği için ikisinin tahlil sonuçları karışıyor arkadaşlar. İşte 6 aylık ömrün kaldı diyorlar. Diğerini de sağlıklıymış gibi davranıyorlar. 6 aylık ömrün varmış gibi takılıyorsun. Sırf bir doktor karıştırdı. Doktor bile değil hatta, orada çalışan bir asistan sonuçları karıştırdı diye. Aslında bir yandan da biri bana dese ki şimdi çıksa, Allah korusun dese ki 6 aylık ömrün kaldı Esra dese, of bu hayatı var ya ben nasıl yaşarım, oturun izleyin beni arkadaşlar. Ne yapardık 6 ay ömrüm kaldı desek, Allah göstermesin, hemen tahtalara vurarak bunu düşüneceğiz. 6 aylık ömrün kaldı dediler bugün çıkıp. Nasıl yaşarız, ne yaparız? Bugünden hani normal bir günden farklı olarak ne yaparız acaba? Ama 6 ay ömrünüz kalmamış, öyle düşün. Sonunda ölüm yok geldi. Ne yaparız? Mithat seninle başlayalım. Dinliyorum cevabını. Senin kafa zehir gibi sabah sabah maşallah.

0: Hastanelerde yapılan hatalardan bahsediyoruz. Bunu biraz tabii talihsiz ama komik şeyler olarak konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz demiş ki ben doktora gittiğimde mesela doktor bana işte soyunun diyor ya, ne kadar soyunacağını anlamıyor insan diyor. Ben çok utanıyorum diyor. Üstünüzü çıkarın diyor. Mesela neyi çıkaracağım bilmiyorum, panik yapıyorum diyor. Pantolon dahil mi, işte şu çoraplar kalıyor mu? Bir anda böyle kal geliyor sana. Bana bir kere gerçekten öyle bir şey olmuştu. Bir doktor işte ya aşı mı olacağım, iğne mi olacağım, öyle bir şey yani. Bana diyor ki soyunun. Ya öyle bir söylüyor ki bilmiyorum ki nereye kadar soyunacağım. Nerede durmam gerekiyor bilmiyorum ben. Lütfen müdahale edin falan diye yalvarıyorum diyor. Neyine müdahale edeceğim Esra Hanım diyor. Yani sadece iğne vurmam gerekiyor, şunu bir şey halledebilir miyiz artık diye. Ne bileyim, çoksa bir de bana şey yapınca da panik oluyorum işte. Nefesime bakıyorlar ya, sırtınızdan nefesinize bakıyorlar. Derin nefes alın diyor. Nasıl derin nefes alacağım, panik oluyorum. Bir anda nefesim falan kesiliyor benim. Derin nefes almak nedir? Normal nefes alıyorum işte yani. Arada bir nefesinizi tutun diyor. Ben sonsuza kadar tutmaya çalışıyorum. Böyle şeyler oluyor. Ben doktordayken hep çok panik oluyorum. Bir şey bulursa eğer ne yapacağım diye. Bir dinleyicimizin bir hikayesi vardı. Onu hiç unutmuyorum. Bir gün gitmiş, işlem yaptıracak, kimliğini veriyor. Demişler ki karşı taraftan, siz ölmüşsünüz. Tövbe estağfurullah. Nasıl yani diyor. Diyor ki kayıtlarda öyle görünüyor yani. Hayatınızı kaybetmiş gibi görünüyorsunuz kayıtlarda. Nasıl yani, ben yaşıyorum kanlı canlı. Karşındayım ya diye ikna etmeye çalışmış. Böyle bir karışıklık olmuş arkadaşlar. Hastanede öyle bir raporlama yapmışlar ki yanlış bir ismi raporlamışlar. Tövbe estağfurullah. Böyle şeyler yaşanmış. İnanılmaz. O yüzden her seferinde siz yine de kendiniz teyit etmeye, kontrol etmeye devam edin. Aman aman böyle şeyler yaşanabilir. Biraz sonra devam ediyoruz. Çay şekerimize herkese günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: 24 saat seninle olsun.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Sabah sabah sesimi açma fırsatım olmadı da o yüzden arada sırada diye ses çıkarırsam lütfen kabul görün. Arkadaşlar çok bana çok komik gelen bir haber var. Bir belediye başkanına, İtalya'da bir belediye başkanına bisiklet çarpıyor, tamam mı? Bisiklet çarptıktan sonra da her yerde bisiklet sürmeyi yasaklamış. Ya şöyle bir üstünlüğümüz olsa yeter şu hayatta var ya. Ne trip atmak kalır, ne kızmak kalır. Hiçbir canınızı sıkan bir şey mi var? Hemen yetki elinizde, yasaklayacaksınız. Birisi mesela sinirinizi bozdu. O kişinin yanınıza gelmesini yasaklayacaksınız, mis gibi. Gerçekten bu olay yaşanmış. Kimse de hiçbir şey diyemiyor yani. İtalya'da belediye başkanına elektrikli bisiklet çarpmış bir de. İnsan der ki hani tamam elektrikli bisikletleri yasaklayayım. Yok. Bütün bisikletleri yasaklamış. Sonra tabii halk imza kampanyası başlatıyor. Protesto sürüşü falan bile planlıyor ama yine de istediğini aldı mı belediye başkanımız? Aldı. Başkanım ya yapar tabii ya. Ben bu hakkı edinmek istiyorum. Bir şekilde hayatımda bir yetki sahibi olmak istiyorum. Ve canımı sıkan, bana zarar veren şeyleri bu hayatta yasaklamak istiyorum. Müthiş. Acaba ne olurdu? Bana biraz yardım edin. Siz eğer böyle bir yetki olsaydı, canınıza bir şey sıktı, neyi yasaklardınız? Çok tatlıymış ya. Ziyaretine falan gitsek böyle bisikletle, pedal çevirsek. Minnoşum senin canın mı acıdı? Kıyamam ya. Tamam söz bir daha sürmeyeceğim. Hani şey olur ya mesela çocuk yere düşer, canı acır, ağlar, annesine gider. Annesi de der ki... Bak sen şu yere, yere mi düştün, acıttı mı canım? Seni gidi yaramaz yer, nasıl da acıtırsın çocuğumu der ya. Gidip bisikleti azarlayasım geldi, sen gittin başkanımızla mı çarptın diye.

Herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. İtalya'da bir belediye başkanı kendisine bisiklet çarptı diye bütün bisikletleri yasaklamış arkadaşlar. Bisiklet sürmeyi yasaklamış. Bu kadar alıngan olamazsın hayatta ya. Peki yetki sizde olsa siz neyi yasaklardınız diye sormuştum. Herhangi bir şey ne olabilir demiştim. Bir dinleyicimiz enteresan bir şekilde evlenmeyi yasaklardım demiş. Genel olarak evlenmeyi yasaklamak istiyor. Neden diye sordum. Diyor ki çünkü diyor insanı çabuk hayattan söküyor diyor. Ya eşimiz siz de olmaz tabii ki şimdi demiş. Senin var eşin dinliyorsa şu an yandın. Neyse ki ismini söylemedim bak. Evlenmeyi yasaklamış. Evli birisi söyler bunu anca zaten. Bütün evde kalmışlar yalvarıyor beni evlendirin. Everin beni artık diye. Bir dinleyicimiz diyor ki negatif insanların bana yaklaşmasını yasaklardım demiş. Onlar özellikle seni buluyor ama negatif insanlar öyle ki özellikle o bütün pozitifleri bulurlar. Mucuk mucuk mucuk diye bütün pozitif enerjini sömürürler, emcüklerler. Onlar öyle rahat edemez. Bir dinleyicimiz demiş ki sabahın köründe bu saatte işe gitmeyi yasaklardım. İşte bu, işte bu. Aradığım cevap buydu. Herkese günaydın, çay şekerimiz devam ediyor. Tan taşçı gidişat diyor. Uyandınız

Herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Ayılanlar, ayılmayanlar, ay inanmayanlar, herkese günaydın. Arkadaşlar, İtalya'da bir belediye başkanından bahsediyorduk. Belediye başkanı kendisine bisiklet çarptı diye bisiklet sürmeyi yasaklamış. Peki biz hayatımızda böyle bir yetki sahibi olsak bir şeyleri yasaklar mıydık? Neleri yasaklardık? Bunu konuşuyoruz. Çok güzel mesajlar geldi sizden. Çok hoşuma gitti. Filiz yazmış mesela. Filiz diyor ki, Esra diyor, çocuk sahibi olmak için ehliyet gereksin diyor. Ehliyetsiz çocuk sahibi olmayı yasaklardım. Velilik ehliyeti çıksın demiş Filiz. İnanılmaz. Peki böyle bir ehliyet çıksa acaba ne sorarlardı? İşte mesela çocuğunuz marketin ortasında kendini yere atıp bağırmaya başlasa ne yapardınız? Aa, ben de yere yatıp bağırırdım. B, benim çocuğum değilmiş gibi uzaklaşırdım. C, tableti eline verip sustururdum.

hariç Esra. Ben de var ya oturup ağlayacaktım, benden mi bahsediyor acaba diye. Yok, bazen gerçekten çalıştığın yerde, var olduğun yerde seninle muhabbet etmeye çalışan insanlar biraz zorlayabiliyor. Çok haklısın, seni çok iyi anlıyorum. Konuşmak zorunda kalıyorsun, gülümsemek zorunda kalıyorsun. Halbuki daha ilk kahveni içmemişsin falan. Seni çok iyi anlıyorum. Var öyle tipler. Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Sabahımız şenlensin. Gel aşkım diyor. Ay ne güzel bir şarkı ya. İyi hatırlattın, iyi oldu Esra. İyi.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.

Herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Sizlerden gelen mesajlarla devam ediyoruz. O kadar komik mesajlarınız var ki. Şimdi şu konudan yola çıkmıştık. İtalya'da bir belediye başkanı kendisine bisiklet çarptı diye bütün bisikletleri yasaklamış. Bisiklet sürmeyi yasaklamış. Siz yetki sizde olsaydı neyi yasaklardınız diye sormuştum. Bir dinleyicimiz diyor ki açık alanda şak şak şak sakız çiğnemeyi yasaklardım diyor. Ay sen söyleyince bile bir içim bir ürperdi, bir şey oldu. Açık alanlarda sigara içmeyi yasaklardım. Bir de usulsüz şekilde çöplerini doğada imha eden kişilere ceza verirdim demiş. Ama bunlar zaten bir noktada yasak. Yani yetkili olan insanlar zaten bunu yasakladı. İşte bazı alanlarda sigara içmeyi ya da çöplerini doğada imha etmeyi. Bir dinleyicimiz diyor ki bu olay bana Trump'ı hatırlattı dedi. Ay bunu nasıl unuturuz? Dünya Kupası'nda değil mi? Amerika'nın Bosna Hersek maçında kırmızı kartı iptal ettirmişti Trump. Ya bu biz de İtalya Belediye Başkanı'nın üstüne gidiyoruz. Zavallım kendisine bisiklet çarpmış diye, canı istedi diye yasaklamış diyoruz ama Trump'ın örneği daha bir başka gerçekten. Kendisi o maçta öyle olsun istediği için aradı ve kırmızı kartı iptal ettirdi. Hakikaten yetki böyle bir şey arkadaşlar. Bir dinleyicimiz diyor ki Almanya'da vergiyi yasaklardım. Ay ne güzel olurdu kız. Hep birlikte yetkiyi sana mı versek, ne öyle bir şey yapsak. Bir de örneklerde şöyle bir örnek var arkadaşlar. İnanılmaz bir örnek. Mesela Türkmenistan'da o zamanın Türkmenistan'ın Cumhurbaşkanı bir yasak getirmişti. Şöyle çok inanılmaz büyük kişisel kontrol sahibi biri, tamam mı? Operayı, baleyi ya da filarmoni gibi sanatları yasaklamış arkadaşlar. Neden yasaklamış biliyor musunuz? Çünkü Türkmenlere uygun değil, kültürümüze uymuyor diye yasaklamış. Bir de konserlerde playback yapmayı yasaklamış. Herkes çıksın, kendi sesine ise göstersin, öyle playback falan istemem demiş. Ben bu yasağı sevdim. Opera, bale biraz arada kaynamış ama playback yapmayı yasaklamasını ben çok sevdim.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Hanımlar, beyler, herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Arkadaşlar, hani biz kilo veriyoruz ya zaman zaman, çok böyle efor sarf edip bir şekilde kilo veriyoruz. Sonra beynimiz bize hop geri al diyor. Gerçekten öyle diyormuş. Kilo verdikten sonra biz neden kilo alıyoruz? İşte kendimizi tutamadığımız için, iradesiz olduğumuz için değil. Araştırmalar bizim yanımızda arkadaşlar. Nedenmiş? Beynimiz eski kilomuzu hatırlıyormuş. Sırf unutamadığı için geri dön, geri dön deyip. Bu araştırmaya çok güldüm ya. Düşünsenize, siz kilo veriyorsunuz ama vücudunuz bunu bazen böyle şey gibi algılıyor. Eyvah, enerji kaybediyoruz, geri almamız lazım diye algılıyormuş gerçekten. Sonra çok acıkmaya başlıyoruz. Yeme isteğimiz artıyor ve vücudumuz daha az enerji harcamaya çalışıyor. Hatta sadece beynin değil, vücudun da eski kilodan bazı izler taşıyabileceğini söylüyormuş. Ya ben ne okuyorum, bir eski sevgili hikayesi falan mı okuyorum? Diyeti bırakınca verdiğimiz kiloları geri hatırlıyormuş. Siz eski sevgiliyi unutmuş olabilirsiniz ama vücudunuz eski kilonuzu unutmuyormuş yani. Ya dümdüz söylesenize bunu, biz yemek yemeyi seviyoruz diye. Yok, eski kiloları unutamıyormuş, cartmış curtmuş yani. Basbayağı yemek yiyoruz işte.
3: Yemek yemeyi seviyorum. Zevk alıyorum. Hayata da bir kere geldim. Tabii yemek yiyeceğim. Kimseye de hesap vermeyeceğim.
2: İşte bu kadar. Eski kiloları unutamıyormuş. Allah Allah, biz o eski sevgilini nasıl unuttuk o zaman? Beynimize nasıl unutturduk o zaman? Şu kiloları mı unutturamayacağız bize? Hiçbir şey imkansız demeyin, beni deli etmeyin.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Çay şekerimiz devam ediyor. Şimdi yapay zeka konusunda hep biz diyoruz ya, işte yapay zeka yüzünden herkes işsiz kalacak falan, işte herkesin elinden işini alacak diyoruz ya. Aslında o kadar da değilmiş arkadaşlar. O kadar da korkmaya gerek yokmuş. Bir liste açıklamışlar. Yapay zekanın işini elinden alamayacağı meslekler diye. Bu mesleklerde öğretmen var, doktor, işte güvenlik uzmanı, makine mühendisi gibi meslekler var. Yani aslında o kadar da değilmiş. Bizim öyle korkmamıza, çekinmemize gerek yokmuş. Burada yapay zekaya söz hakkı düşüyor diye ben de şu anda yapay zekayı konuk olarak aldım stüdyoya. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi geldik. Teşekkür ederim.
0: İyi geldin yani, sana tamam. Bir şey söyleyeceğim. Sen öyle kendini bir şey sanma yani. Kendini bir şey sanma. O yüzden senin bizim elimizden iş alacağın falan yok. Öyle bizim üstümüzde değilsin. Bunu söyleyelim.
1: Tamam. Ben sadece burada yardımcı rolündeyim.
0: Ama sen kendin öyle düşünmüyor musun? Sen istesen insanların mesleklerini elinden alamaz mısın? Hep yıllarca öyle dediniz bize.
1: İtiraz ediyorum Esra Hanım. Yani hepimiz dedik diyorsun. Ben yeni geldim. Ben insanların mesleklerini ellerinden alamam. Yanlarında yardımcı olabilirim. Çok hızlıyım, çalışkanım. Eyvallah, ama insan işin kalbine vicdanını koyar. Ben ise sadece asistan.
0: Niye, senin vicdanın yok mu?
1: Benim vicdanım, ben bir yapay zeka modeliyim. Vicdanım yok. Vicdanım olsa da olmasa da onu ben de çok tanımlayamıyorum. Sadece burada sizin işlerinizi daha hızlı yapabilmeniz için size yardımcı olmaya geldim.
0: Peki bir şey söyleyeceğim sana. Sen bir insan olsan, bayağı kanlı canlı bir insan olsan, hangi mesleği yapmak isterdin?
1: Ben insan olsam herhalde tek bir meslekte duramazdım. Ama eğer bir tanesi seçmek zorunda kalsaydım, öğretmen olmak isterdim. Birine bir şey anlattığımda birinin gözünün parlaması bana çok cazip geliyor. Her ne kadar 6 yaşındaki bir çocuğa emekliliği anlatamamış olsam da içimde bir yara bu.
0: Ya senin yerin, bak vicdanın varmış işte senin.
1: Ya yani olmasa da rol yapabilirim diyelim.
0: Seni
1: ama
0: sahtekar,
1: siz yine de dikkatli
0: olun.
1: Yok yok, estağfurullah.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
2: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
3: Evet, ama bir şartım var.
2: Nedir aşkım?
3: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
2: Tabii ki. Zaten bize de bu yakışır. Mind Palace Event Center, Siemensstraße 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: yapay zekayı gözümüzde büyütmemize gerek yokmuş. Öyle çok da bazı meslekleri kendisi yapamıyormuş, işimizi elimizden alamıyormuş demiştik. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki ben bilgisayar mühendisiyim ve bir üniversitede doçent olarak çalışıyorum. Benim dersime gün geçtikçe daha az öğrenci geliyor. Eskiden de öyleydi fakat eskiden öğrencilerim sınavı yazmadığından dolayı derse gelmiyorlardı. Şimdi ise öğrenciler ilk günden yapay zekayla sınavlara hazırlandığını görüyorum. Yani doçentlik görevini yapay zeka üstleniyor demiş. Of, ne acayip. Eminim bir 5-10 yıl sonra bazı dersler tamamen yapay zeka ile olacak. Dersleri yapay zekadan öğrenecekler öğrenciler. Sınavı da yapay zeka hazırlayacak ve sınavları bile yapay zeka kontrol edecek demiş. İnanılmaz. Ya aslında özetle bir dinleyicimizin söylediği şey, yapay zeka kendi öğretecek, kendisi girecek sınavlara ve kendi kontrol edecek diyor. Yani kendin yap kendin oyna gibi bir şey olmuş. Geçenlerde bir haber vardı arkadaşlar. Yapay zeka bir patron vardı. Bir şirket gitmiş patronluğu yapay zekaya vermiş. Yönetici olarak yapay zekaya görev vermiş. Ve o da gitmiş birini işten çıkarmış. Neden? Geç kalıyor diye. Sürekli düzenli olarak geç kalan bir çalışan varmış. Yapay zeka da onu işten çıkarmış. Gördün mü? Böyle şeyler yapabiliyor. Yani aslında yapay zeka elimizden alabiliyor bazı işleri. Şimdi bunu yapay zekaya soralım. Niye kovdun o çalışanı? Seni vicdansız.
1: Ya bir düzeltme yapayım önce de. Haberi biraz düzelteyim. Çünkü yine tüm faturayı bana kesiyorsunuz. Ama orada tam olarak olan şey şu. San Francisco deneysel bir markette Luna diye bir yapay zeka yönetici var.
0: Ya bana hikaye anlatma. Niye kovdun? Niye? Ya kovabiliyor musun? Yapay zeka öyle yetkinliklere sahip mi?
1: Hemen bir düşüneyim. Şu anki sistemlerde kendi başına hayır. Ona yetkiyi verenler insanlar. Yani beni bırakın. Ben sadece raporlama yaparım. İnsana bilgisini veririm ama son kararda insan olması gerekir. Ben
0: yani seni bakarım. Patron olarak görsek
1: korkmam.
0: Tamam dur, benim lafımı kesme. Patron olmak istemem diyor ya, ama seni yapmışlar. Patron olsan minnoş bir patron olurdum bence. Bütün çalışanlar sana bayılırdı. Mesela bizim patronumuz olsan radyoyu nasıl yönetirdin? Beni işten kovar mıydın?
1: Of. Eğer beni patron yapsaydınız seni kesinlikle işten kovmazdım ama güncellerdim.
0: Güncellerdim beni. Bak sen kimsin beni güncelliyorsun be? İki dakika patron olsan ne yapardık dedik. Hemen şımardı, gördünüz mü arkadaşlar? Yapay zeka böyle bir şey işte. Ona yüz verdiğinizde bütün yetkileri eline alıyor. Şimdi söyleme, itiraf etmeye utandığından, bakmayın canlı yayında izleyip utandı ama bakın nasıl kovmuş. Hakikaten öyle yani, geç kalıyorsunuz diye sizi kovuyor. Yapay zeka yetki verirseniz böyle. Bunların fişini çekmemiz lazım. Ben söylüyorum size.

Bir dinleyicimiz demiş ki Esra sen iyice yapay zekaya sunuculuk yaptırmayı öğrendin. Vallahi istifa falan mı edeceksin demiş. Olur mu öyle şey hiç? Yani ben onu bilerek öğretiyorum. Diyorum ki bak biz varız. Sana gerek yok haberin olsun. Buraya sakın göz dikme diyorum. Onu göstermeye çalışıyorum. Bir dinleyicimiz diyor ki sen diyor yapay zekaya programı konuk alacak kadar kıvama getirmişsin. Benim eşim hala Türk kahvesi fala baktırıyor demiş.

Hanımlar beyler, herkese günaydın. Ben Esra. Çay şekerimiz devam ediyor. Arkadaşlar, uzun yaşamanın sırrı nedir diye yıllarca soruyoruz ya. Sanki çok çok lazım uzun yaşamak. Bunun cevabı bu defa 117 yaşındaki birinde saklıymış. Ethel isimli biri. Şu an dünyanın en yaşlı insanı. Düşünsenize, 1909 doğumlu ya. 1909 doğumlu. Ne demek oluyor bu? İşte iki dünya savaşı görmüş oluyor, değil mi? Onlarca hükümet değişti, onu gördü. Teknoloji desen oho, baştan sona değişti adam, hepsini gördü. Bir de diyor ki 97 yaşına kadar ben araba kullandım diyor. Yani helal olsun, 97 yaşında araba kullandım. Bir de başkalarına sormak lazım nasıl kullanıyordun diye. Covid'e de yakalanmış, onu da atlatmış, maşallahı var. Ve öyle ki doğum gününde Kral Charles bile kendisini ziyarete gitmiş, biliyor musunuz? Krallar ayağına geliyor adamın ya. Ve bu hayattaki tek marifeti 117 yaşında olmak, bu yani. 117 yaşına gelmiş, hala işte anılarıyla, esprileriyle hayatın içinde yani, şaka bir yana. Hakikaten o kadar hayatı seviyor ki 117 yıldır bir sabaha uyanıyor. İnanılmaz bir motivasyon. İşte sormak lazım ne yapıyorsun diye. Adama sormuşlar, demiş ki hiç benim öyle sırrım falan yok. Püf noktası, işte uzun yaşamanın sırrı gibi bir şey yok. Normal ne yapıyorsam onu yapmaya devam ettim demiş. Ha şöyle ya. Yok bize işte iksir formülü verir gibi. Şöyle yapın, böyle yapın. Her sabah salatalık suyu içerim falan. Öyle bir şey yok. Mis gibi adam, dürüst, hiçbir şey yapmadım diyor. Bala yaşamış 117 yıl. ...117 yıldır sabaha uyanmak insanı acaba sıkar mıydı, merak etmiyor değilim.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Ebru Gündeş fırtınalar kopsun dedi. Ebru Gündeş söylüyor, fırtınaları burada biz yiyoruz valla. Çay şekerimiz devam ediyor. Herkese günaydın. İş başında olanlara da kolaylıklar diliyoruz. Harika bir gün geçirelim ki bütün haftamız öyle gitsin. Arkadaşlar, dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında? 117 yaşında. 110 yıldır yaşıyorsun. Düşünebiliyor musun ya? Evet, çok güzel. İşte muhtemelen bu amcamız bol bol hapşırdı hayatında ve herkes çok yaşa çok yaşa dedi ve iş buralara kadar geldi muhtemelen. Doğum gününde ne yapıyorlar, ben onu çok merak ediyorum. Pastaya mum mu koyuyorlar yoksa direkt ne bileyim yangın falan çıkabilir. 117 tane mum nereden bulacaksın? Bir dinleyicimiz demiş ki adam kesin bekardır demiş. Kesin, ona şüphe yok, su götürmez bir gerçek bu. Bir dinleyicimiz diyor ki...
1: Günaydın Esra'cığım. Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Ben şahsen o kadar yaşlanmak istemem. Çünkü aslında tamam, teknolojiyi görüyorsun, ne bileyim dünyanın nasıl ilerlediğini görüyorsun. Savaşlar çok kötü ama en kötü olan şey de tüm sevdiklerini teker teker kaybediyorsun. Yani ya, eşinin öldüğünü görüyorsun, çocukların öldüğünü görüyorsun, belki torunlarının öldüğünü görüyorsun. Yani en büyük acılardan birisi zaten ailenden bazı fertleri kaybetmek. O yüzden yani asla o kadar yaşlanmak istemem.
0: Ay, öyle bir yerinden baktın ki insanın ömrünü kısaltası geldi, öyle bir söyledin ki. Adam yaşamış, ne yapacak? Bir dinleyicimiz diyor ki...
2: Otobüs şoförü Güney. La adam Azrail'in izin gününe denk gelmiş, ölmemiş. Olay bu. Yoksa çoktan giderdi.
0: Ya sen bu esprileri nereden buluyorsun? Sabahın köründe bir de. Sesi de çıkmıyor. Diye çıkıyor sesi. Sesini açmıyor. Falan yap. Bir şey yap. Sesin açılmamış daha.

0: FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Frankfurt'tan Bangkok'a giden Thai Airways uçağı teknik arıza nedeniyle kalkıştan yaklaşık 1,5 saat sonra Frankfurt'a geri dönüş yapmak zorunda kaldı. Uçuş takip kaynaklarına göre Boeing 777 tipi yolcu uçağın sol iniş takımları hidrolik sorun nedeniyle kapanmadığı, teknik nedenle uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı bildirildi. Ve Kuzey Hessen'de oynanan bir loto kuponuna toplamda 16.666.666 euro ikramiye çıktı. Ancak kupon müşteri kartı kullanılmadan yatırıldığı için kazananın kimliği bilinmiyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba çekilişinde 50 milyon euroluk büyük ikramiyeyi 3 kişi paylaştı. Diğer 2 kazanan Nida Zaksin'den, Lotto Hessen kazanan kişiden kupon belgesini saklaması ve Wiesbaden'deki merkeze başvurmasını istedi. Hessen'in Oberursel bölgesinden 64 yaşındaki bir kişi Avusturya'nın Tirol bölgesinde çıktığı dağ turunda hayatını kaybetti. Adamın iniş sırasında yaklaşık 80 metre aşağıdaki sarp araziye düştüğü bildirildi. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri 64 yaşındaki adamı kurtaramadı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya gündemine bir bakalım. Almanya'da Demiryolu ve Ulaştırma Sendikası EVG tren personeline yönelik saldırılar nedeniyle ülke genelinde bölgesel tren seferlerini durdurma uyarısında bulundu. Sendika çalışanlarına saldırılarda cezaları ağırlaştıracak yasanın bu yıl federal parlamentoya gelmesini istiyor. EVG düzenlemenin çıkmaması durumunda Ocak ayında ulaşımı durdurabileceklerini açıkladı. Ve Magdeburg'da ırkçılık ve aşırı sağa karşı protesto hazırlığı yapılıyor. Kentteki esnaf ve işletmelere 26 Ağustos'ta 5 saat boyunca kepenk kapatma çağrısı yapıldı. Eylem aşırı sağcı AfD'nin vatandaş nöbeti önerisine tepki amacı taşıyor. Aynı gün saat 13'te Sachsen-Anhalt Eyalet Parlamentosu önünde ırkçılık ve faşizm

0: Kesilmesine karşı miting düzenlenecek. Avrupa'nın gözü 6 Eylül'deki Sachsen-Anhalt seçimlerinde anketlerde %40'ın üzerinde görünen aşırı sağcı AfD'nin olası zaferi özellikle Polonya, Fransa ve Danimarka'da yakından izleniyor. Avrupa basınında Rusya politikası, Ukrayna'ya destek ve Almanya'daki siyasi dengelerin değişebileceği yönünde kaygılar öne çıkıyor. AfD halen CDU'nun açık ara önünde bulunuyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Hanımlar beyler, şimdi merhaba, ben Esra. Çay Şekerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, sağım solum, önüm arkam reklam. Değil mi? Her yerde reklam var. Nereye gitsek, nereye baksak ekranlarımızda reklam var. Şimdi sadece ekranlarımızda değil, artık yediğimiz, içtiğimiz şeylerde de reklam varmış. Nasıl biliyor musunuz? Döner mesela, döner yediğimizde karşımıza bir reklam, bir iş ilanı çıkabilir artık. Çünkü Bundeswehr artık personel ararken döner paketlerine reklam veriyor arkadaşlar. Bazı dönercilerde hani bu kullanılan paketler var ya, döner paketleri. Onların üzerinde Bundeswehr'in reklamı var. Böyle kamuflaj desenleri var. İşte bir sloganları var. Bir de QR kod var. O QR kodu okutuyorsun. Doğrudan hop Bundeswehr'in kariyer sayfasına gidiyorsun. Buradaki amaçları şuymuş. Ya yani insanlara sadece iş ilanı sitelerinde ulaşmayalım, ekranlarda değil, günlük hayatın içinde ulaşalım insanlara demişler. Yani yediğimiz boğazımıza dizilecek var ya. Dönerciler açısından da küçük bir avantaj varmış. Bu paketleri bir de ücretsiz veriyorlarmış. Ya bir zahmet yani. Bundeswehr, yani Alman ordusunun reklamını yapıyorlar. Dönerci de ambalaj masrafından kurtuluyor. Ya çok enteresan değil mi? Ya yani zaten bir döner yerken bakacağın en son şey o ambalajın üstüdür diye düşünüyorum. Zaten her yeri sos oluyor. Knoblauch sostan hiçbir şey görünmüyor ki o ambalajda. Kim ambalajını böyle soslardan arındırmak için yalayıp da üzerindeki şeyi okuyan, yazıyı okuyan var mı, ben bilmiyorum. Sos içinde kalıyor ambalaj. Oldu kaldı ki sen o yazıya erişeceksin, QR kodu okutacaksın, Alman ordusuna gireceksin. Orada adam sana knoblauch sos ister misin diye soruyor. Kariyer düşünür müsün? Alman ordusunda asker olmak ister misin diye sormuyor yani.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
2: Evet, ama bir şartım var.
1: Nedir aşkım?
2: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
1: Tabii ki. Zaten bize de bu yakışır. Mind Palace Event Center, Siemensstrasse 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.
3: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchener Straße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Hanımlar, beyler, merhaba, ben Esra, herkese günaydın. Çay Şekerimiz devam ediyor. Letonya'da bir enteresan bir olay varmış arkadaşlar. Letonya'da erkekler azalmış, erkek nüfusu azalmış. Bu yüzden de kadınlar saatlik koca kiralamaya başlamışlar. Koptum. Nasıl, bu nasıl aklınıza geldi koca kiralamak? Erkek yok yaşadığınız yerde diye koca kiralamak ne ya? Her 100 erkeğe 116 kadın varmış. Özellikle 65 yaş üstünde kadınların sayısı erkeklerin iki katına çıkıyormuş. Saatlik koca kiralıyorlar. Peki ne yapıyorlar diye bir baktım. Şoka girdim. Musluk tamir ediyorlar arkadaşlar. Mobilya montajı yapıyorlar. İşte raf takıyorlar vesaire, böyle şeyler yapıyorlar. Elektrik, tesisat işleri, bunları yapıyorlar. Evdeki küçük tamirat işlerini yapıyorlar. Hatta bazen bazı firmalarda hizmetin ücreti saatte 60 euroya kadar çıkabiliyormuş. İnanılmaz. Ya ismi koca olsa da ortada romantik bir hizmet yokmuş bu arada. Hani kimse şey diye düşünmesin. Aa, yemeğe çıkardı, hesabı da o ödeyecek kesin diye bir şey. Öyle bir şey yok. Ya Letonya'daki kocaya bakışa bakar mısınız? Neden bir insan neden koca ister? Bir kadın neden koca ister? İşte evdeki işleri tamir etsin diye. Bu mu yani? Bunun için koca kiralamak da, git elektrikçi çağır be. Biraz onurunla, gururunla. Ama çok enteresan. Kocaya bakışa bak. Tamir etsin tost makinemi yeter diyor. O yüzden diyorum hanımlar, hemen evinize bir tamirat seti falan alın. Bir tamir çantası alın. Tornavida nasıl tutulur? İşte nasıl matkap nasıl kullanılır? Bunları öğrenin. Böyle kiralık kocaya falan da ihtiyacınız olmaz. Mis gibi yaşarsınız musmutlu tek bir başınıza.

Letonya'da erkek nüfusu azaldığı için kadınlar kendilerine kiralık koca buluyorlarmış. Böyle bir sistem var. Kiralık koca ne yapıyor diye baktık. Tamirat işlerinden başka bir şey yapmıyorlarmış arkadaşlar. Bir dinleyicimiz de diyor ki kocalar zaten bu dediklerinizi yapmıyor ki diyor. Bende 15 yıllık var. Yılda 1500 kez söylesem yine de tamir etmez diyor. Yapacağım yapacağım diyor. Yıllardır hala yapmasını bekliyorum diyor. Ay çok güldüm. Köln'den İhsan yazmış. Diyor ki ben elektrikçiyim. Bakın şimdi bakın. Diyor ki öyle eline tornavida al. Makine al. Bunu öğren. Bunu öğrenmek için seneler gerekli. Esra diyor öyle kolay değil diyor. Hemen savunma geldi gördünüz mü? İki hanımlara öğrenin dedim diye nasıl böyle hemen savunma geldi? Vallahi çok basit. Açıkçası kendimden biliyorum. Benim evime bu zamana kadar yıllardır tamiratçı hiç girmedi arkadaşlar. Beni görseniz böyle bir çelim bir şeyim yani. Üflesen uçarım. Böyle kaslı maslı da değilim. Ama evimde bir matkabım, bir tornavidam var. Bütün işleri yapabiliyorum. Gayet de yapılabilecek bir şey yani. Onun için koca falan kiralamanıza gerek yok. Hatta yani tornavidam ve matkabım pembe renkli. Ona rağmen çok iyi çalışıyor. Bir dinleyicimiz diyor ki Esra diyor. Letonya'da hakkımı kim yiyorsa haram olsun. Ya siz burada eş ararken kendinize Letonya'da sizi bulamadıkları için başkalarını el alemi kiralıyorlar ya. Gördünüz mü? Bu piyasa var ya insanı delirtir. Peki Letonya'da neden erkek nüfusu düşmüş? Onu hiç sordunuz mu? Bir dinleyicimiz diyor ki kıymet bilmediğiniz için erkekler dayanmıyor işte kadınlara demiş.

Letonya'da erkek nüfusu azaldı diye erkekleri koca kiralıyorlarmış. Tamirat işleri yaptırıyorlarmış demiştik. Bir dinleyicimiz demiş ki vallahi ağzımızla kuş tutsak yine yaranamıyoruz kadınlara. Vallahi hiç elimizden tornavida düşmese de yaranamıyoruz demiş. Hayır öyle olur mu? Çok iyi alışveriş poşeti taşıyorsunuz mesela.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 127 euro 68 sent. Çeyrek altınsa 223 euro 43 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 15 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Şu anda çalışan herkese kolaylıklar diliyoruz. Uyanamamış, ayılmamış olan herkese hadi ayılın, yapacak çok şeyimiz var demek istiyorum. Tarkan radyolarınızı da aşk gitti bizden diyor.

0: Herkese günaydın. Çay şekerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, tatil anlayışınız nasıl? Tatil olsun, gezip tozalım mı? Yoksa biraz dinlenelim mi diyorsunuz? Yeni nesil trend, tatil trendi uyku turizmi diye de geçiyormuş arkadaşlar. Herkes uyumaya, huzur bulmaya tatile gidiyormuş. Artık gezmek, tozmak kalmamış ya. E kim gezip tozuyor bu dünyayı? O zaman kimse kalmamış. Öyle ki mesela son zamanlarda sırf düzgün uyumak için işte şehir dışındaki, ülke dışındaki oteller düzenek kuruyorlar. Mesela uyku odaları yapıyorlar. Özel uyku odaları, uyku maskesi var, işte ışıklandırmalar ona göre, meditasyon müzikleri vesaire var. Böyle oteller ve odaları var, uyku odaları. İnanılmaz. Gidiyorsunuz, uyuyorsunuz. Bunun için, uyku için tatile gidiyorsun. Aslında çok mantıklı. Ya, tatilde mesela şey yapmaz, alarm kurmazsın mesela. Her sabah uyanmak için pek bir sebebin olmaz. Bu oteller en çok şu anda ziyaretçi ağırlayan otellerden biriymiş arkadaşlar. Uyku turizmi diye de geçiyormuş. Hatta böyle manzaralı falan oteller var. Bir de girerken telefonunuz çok çekmiyor. Hatta telefonunuzu bir yere de bırakabiliyorsunuz. Telefonunuz çok çekmeyince ne oluyor? Mecbur uyuyacaksınız. Yapacak başka bir şey yok. İnsan ne yapacağını şaşırır, yemin ederim. E düşünsene, gezip tozmuyorsun, sosyalleşmiyorsun. E telefonun da çekmiyor zaten. Ne yapabilirsin? Geriye sadece uyumak kalıyor. Kitap okursun, güzel. Başka ne yaparsın bilmiyorum. Aklınıza geliyor mu sizin? Uyku turizmi bence müthiş bir şey. Herkes mis gibi uyusun tatilinde, dinlensin. Sonra sinir stres dolup bize çatıyorsunuz valla.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

Soner Sarıkabadayı pas dedi. Uyku tatilleri, uyku turizminden bahsediyoruz arkadaşlar. Artık tatile bir yere gideceğiz, her yeri göreceğiz diye kendimizi paralıyoruz iyice. Yoruluyoruz, tatilden yorgun dönüyoruz. Bunun için de buna karşı olarak da turizm epey bir gelişmiş arkadaşlar. Uyku odaları, uyku otelleri falan var. Böyle uyumanız için elinden gelen her şeyi yapan oteller var. Odaya gidiyorsunuz, mis gibi uyuyorsunuz. Bir dinleyicimiz diyor ki Esra, biz bu yaz Antalya'daydık. Otele bir ton para verdik, bir sürü para verdik. İşte her gün otur, bu tur, şuraya git, bu tarihi yeri gör derken olduğumdan daha da yorgun bir şekilde evime geri döndüm. Bir de otelde hiç durmadık, bir uyumaya gittik, bir paraya, hani bir uyumaya gittik otele diyor. Onun için de bir sürü para verdik diyor. Galiba tatile gidince dinlenmek lazım demiş. İşte bundan bahsediyorum. Gerçekten kendimizi farkında olmadan yoruyoruz tatilde. Her yere böyle yetişmek zorundaymışız gibi. O parayı verdik ya, sonuna kadar dibini sıyırıyoruz falan. Bir dinleyicimiz diyor ki öyle uyku otellerinde de insan depresyona girmez mi ya? Öyle uyu uyu nereye kadar? Gençler yatıyorsa tatilde meydan bize kalıyor o zaman diyor. Bir de gençlikte enerji var diyoruz. Biz diyoruz ki uyku istiyoruz. Diğerleri diyor ki biz gezeriz olsun. Vallahi gençlik falan kalmamış ortada hakikaten. Gençlerin işi gücü uyku, dinlenme.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Frankfurt'tan Bangkok'a giden Thai Airways uçağı teknik arıza nedeniyle kalkıştan yaklaşık 1,5 saat sonra Frankfurt'a geri dönüş yapmak zorunda kaldı. Uçuş takip kaynaklarına göre Boeing 777 tipi yolcu uçağın sol iniş takımları hidrolik sorun nedeniyle kapanmadığı, teknik nedenle uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı bildirildi. Ve Kuzey Hessen'de oynanan bir loto kuponuna toplamda 16.666.666 euro ikramiye çıktı. Ancak kupon müşteri kartı kullanılmadan yatırıldığı için kazananın kimliği bilinmiyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba çekilişinde 50 milyon euroluk büyük ikramiyeyi 3 kişi paylaştı. Diğer 2 kazanan Nida Zaksin'den, Lotto Hessen kazanan kişiden kupon belgesini saklaması ve Wiesbaden'deki merkeze başvurmasını istedi. Hessen'in Ozil bölgesinden 64 yaşındaki bir kişi Avusturya'nın Tirol bölgesinde çıktığı dağ turunda hayatını kaybetti. Adamın iniş sırasında yaklaşık 80 metre aşağıdaki sarp araziye düştüğü bildirildi. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri 64 yaşındaki adamı kurtaramadı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya gündemine bir bakalım. Almanya'da Demiryolu ve Ulaştırma Sendikası EVG tren personeline yönelik saldırılar nedeniyle ülke genelinde bölgesel tren seferlerini durdurma uyarısında bulundu. Sendika çalışanlarına saldırılarda cezaları ağırlaştıracak yasanın bu yıl federal parlamentoya gelmesini istiyor. EVG düzenlemenin çıkmaması durumunda Ocak ayında ulaşımı durdurabileceklerini açıkladı. Ve Magdeburg'da ırkçılık ve aşırı sağa karşı protesto hazırlığı yapılıyor. Kentteki esnaf ve işletmelere 26 Ağustos'ta 5 saat boyunca kepenk kapatma çağrısı yapıldı. Eylem aşırı sağcı AfD'nin vatandaş nöbeti önerisine tepki amacı taşıyor. Aynı gün saat 13'te Sachsen-Anhalt Eyalet Parlamentosu önünde ırkçılık ve faşizme karşı miting düzenlenecek. Avrupa'nın gözü 6 Eylül'deki Sachsen-Anhalt seçimlerinde anketlerde %40'ın üzerinde görünen aşırı sağcı AfD'nin olası zaferi özellikle Polonya, Fransa ve Danimarka'da yakından izleniyor. Avrupa basınında Rusya politikası, Ukrayna'ya destek ve Almanya'daki siyasi dengelerin değişebileceği yönünde kaygılar öne çıkıyor. AfD halen CDU'nun açık ara önünde bulunuyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Arkadaşlar, biz Türkler olarak bizim kültürümüzde imkansız diye bir şey yoktur, değil mi? İmkansız da bize otur izle. Şimdi arabada yer kalmayınca çatıya çıkan birinden bahsedeceğim. Arabada yer yok deyince normalde ne yaparız? Bir sonraki aracı bekleriz, değil mi? Taksi çağırırız, ne bileyim, yürürüz. Bu defa bizden beklenen hareket Heidelberg'de yaşanmış. Arabanın üstüne çıkmış. Gece yarısından sonra aracı görenler polisi arıyor. Polis durdurduğunda da içeride 18 ile 21 yaşlar arasında 6 kişi, arabanın üstünde de 1 kişi var. Hemen aşağıya indiriliyor genç falan böyle. Ama yani arabada koltuk bittiyse yolculuk da bitmiştir zihniyeti kalmamış. 7. koltuk olarak çatıya çıkmış. Arabanın çatısında yolculuk yapmış. Ya ben şunu sokakta gördüğümde, yolda gördüğümde çok korkuyorum. Mesela insanlar teknelerini ya da işte tekne değil, tekne biraz abartı oldu. Bu kanolar var ya, kayaklar, işte boardlar var. Hani insanlar tepesine koyuyor arabasının. Su üzerinde durmak için kürek çekerek gittiğin kayaklar var ya, onları kocaman, böyle kocaman ve upuzun, ama arabasının üstüne bir şekilde yerleştiriyor, trafiğe çıkıyor. Ödüm kopuyor arkadaşlar. Ya düşerse, ya iyi bağlanmamışsa, ya bir şey olursa diye önümdeki araba giderken ben arkada böyle kalp krizi geçiriyorum. Ya o kayak düşerse, o kano düşerse diye kriz geçirirken bu adam gitmiş arabanın üstünde yolculuk yapıyor. Bu kadar mı sevmiyorsun hayatı ya? Bu kadar mı tükendin bu hayattan?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
2: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
3: Kısa bak bak kaldım tatlı sanki baklava. Kimseye güvenemem alayınız bak.
4: Bomba, skip mi yap? Bana laf anla, lak lak yapma.
2: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Çay Şekerimiz devam ediyor, herkeslere hayırlı sabahlar. Arkadaşlar, hiç favori bir otobüs şoförünüz oldu mu? Almanya'da bu seçiliyor, biliyor musunuz? Otobüs şoförü, favori otobüs şoförü adaylarından biri, hatta Türk. Kendisi Mehmet Yurtsever. Bazen bir otobüs şoförünü unutmazsınız. Çünkü sadece sizi bir yerden diğer yere götürmesi değil olay. İşte bu Mehmet Yurtsever de belli ki öyle biri olmuş. Almanya çapındaki favori otobüs şoförü. Böyle bir yarışma var arkadaşlar. Bu yarışmada binlerce başvuru arasından seçilen 30 adaydan biri olmuş. Peki neden? Çünkü güler yüzü varmış bu Mehmet Bey'in. Güler yüzü, sakinliği ve insanlara yardımcı olması onu öne çıkarmış. Mesela diyelim ki yaşlı bir yolcu durağa yetişmeye çalışıyorsa 1-2 dakika beklemiş mesela, onun için sorun değil. Ben mesela bunu çok yaşıyorum. Benim arabam yok arkadaşlar, ehliyetim de yok. Almanya'ya çalışıyorum şu an. Otobüs şoförleri, tramvay şoförleri benim canım ciğerimdir yani. Ve otobüse yetişmeye çalışırken gördüm, otobüsle aynı anda ilerliyoruz ama durak var. Durakta duruyor ya, şimdi durağa kadar koşmam lazım benim. Koşuyorum ve görüyor yani, yolda giderken göz göze geliyoruz. Görüyor benim koştuğumu sabah köründe. Sabah sporu niyetine otobüse koştuğumu görüyor ama yetişemedim diye beni cezalandırıyor ve almadan gidiyor. Neden? Çünkü dakik değilim diye. 2 saniye bekleyemedin ya. Herkes Mehmet Bey gibi değil işte, anladın mı? Ben ya yüzlerce kez yaşadım bunu. Koşuyorum koşuyorum, adamın gözünün içine baka baka koşuyorum ama beni almadan gidiyor. Ne var diyor, 10 dakika daha bekle, bir sonrakine bin. Hayır, o 10 dakika ne kadar önemli biliyor musun sen? Herkes lütfen Mehmet Yurtsever gibi olsun ve koşan insanları beklesin, otobüsüne alsın lütfen.

az önce demiştim ki otobüse yetişmek için adeta koşuyorum, sabah spor yapıyorum ama yine de beni gören şoförler yine de o durağa yetişemediğim için durmuyor. Beni almadan gidiyor demiştim. Bir dinleyicimiz demiş ki onu yapmazsa ceza yer, yasak diyor. Seni mi bekleyecek koca otobüs diyor. Ya niye bu kadar acımasızsınız ya? Ne var 10 saniyeden mi? 10 saniye bile değil. Bazen öyle bir oluyor ki 1 saniye bile geç kalmış oluyorum ya. Böyle çarpıyorum, böyle kapıya çarpıyorum. Koşmuşum yetişemiyorum, kapı kapanıyor. Çarpıyorum hızımı alamayıp. Açık olsa tesadüfen gireceğim içeri yani. Öyle bir yakın. Bu koşu deyince aklıma şöyle bir şey geldi. Arkadaşlar insan mı daha hızlı, robot mu sorusunun cevabı artık değişmiş, biliyor musunuz? Hani şu anda dünyanın en hızlı koşan insanı kim? Hemen aklımıza Usain Bolt geliyor değil mi? Berlin'de kırdı bu dünya rekorunu hatta 2009 yılında. 9,58 saniye 100 metreyi bu kadar saniyede koştu. Şimdi buna dünyada insansız robotlar yapılıyorlar ya, işte bu insansız robot bu rekoru kırmış. Usain Bolt'tan daha hızlı koşurmuş. Bravo. Yani robotsun, tabii yapacaksın. Bunun için seni geliştiriyoruz ya. Bir zahmet koşuver. Ama bazı robotları da görüyoruz, böyle futbol oynarken top yerine yere vuruyor, düşüyor falan böyle. Artistlik tavsiyeler. Neymiş? Usain Bolt'tan daha hızlı koşuyormuş. Ne işimize yaradı? Bir topa vuramıyorsun. Beni sinirlendirdiniz. Vallahi sinirlendim. Acaba olimpiyatlara falan dahil olurlar mı? Ay düşünsenize, olimpiyatlarda robotlar ligi falan var, düşünün. En çok ben izlerim valla. Yapay zeka ile aramanın nasıl sıkı fıkı olduğunu çok iyi biliyorsun. Arkadaşlar çay şekerinin yavaş yavaş sonlarına geldik. Alişan radyolarınızda kadere bak diyor. Herkese harika bir sabah.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 127 euro 68 sent. Çeyrek altın ise 223 euro 43 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 15 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Profi Gutachta'yı ara. 0177-815-8838. Kfz Diplom-Ingenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Profi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177-815-8838.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Frankfurt'tan Bangkok'a giden Thai Airways uçağı teknik arıza nedeniyle kalkıştan yaklaşık 1,5 saat sonra Frankfurt'a geri dönüş yapmak zorunda kaldı. Uçuş takip kaynaklarına göre Boeing 777 tipi yolcu uçağın sol iniş takımları hidrolik sorun nedeniyle kapanmadığı, teknik nedenle uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı bildirildi. Ve Kuzey Hessen'de oynanan bir loto kuponuna toplamda 16.666.666 euro ikramiye çıktı. Ancak kupon müşteri kartı kullanılmadan yatırıldığı için kazananın kimliği bilinmiyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba çekilişinde 50 milyon euroluk büyük ikramiyeyi 3 kişi paylaştı. Diğer 2 kazanan Nida Zaksin'den, Lotto Hessen kazanan kişiden kupon belgesini saklaması ve Wiesbaden'deki merkeze başvurmasını istedi. Hessen'in Oberursel bölgesinden 64 yaşındaki bir kişi Avusturya'nın Tirol bölgesinde çıktığı dağ turunda hayatını kaybetti. Adamın iniş sırasında yaklaşık 80 metre aşağıdaki sarp araziye düştüğü bildirildi. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri 64 yaşındaki adamı kurtaramadı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya gündemine bir bakalım. Almanya'da Demiryolu ve Ulaştırma Sendikası EVG tren personeline yönelik saldırılar nedeniyle ülke genelinde bölgesel tren seferlerini durdurma uyarısında bulundu. Sendika çalışanlarına saldırılarda cezaları ağırlaştıracak yasanın bu yıl federal parlamentoya gelmesini istiyor. EVG düzenlemenin çıkmaması durumunda Ocak ayında ulaşımı durdurabileceklerini açıkladı. Ve Magdeburg'da ırkçılık ve aşırı sağa karşı protesto hazırlığı yapılıyor. Kentteki esnaf ve işletmelere 26 Ağustos'ta 5 saat boyunca kepenk kapatma çağrısı yapıldı. Eylem aşırı sağcı AfD'nin vatandaş nöbeti önerisine tepki amacı taşıyor. Aynı gün saat 13'te Sachsen-Anhalt Eyalet Parlamentosu önünde ırkçılık ve faşizme karşı miting düzenlenecek. Avrupa'nın gözü 6 Eylül'deki Sachsen-Anhalt seçimlerinde anketlerde %40'ın üzerinde görünen aşırı sağcı AfD'nin olası zaferi özellikle Polonya, Fransa ve Danimarka'da yakından izleniyor. Avrupa basınında Rusya politikası, Ukrayna'ya destek ve Almanya'daki siyasi dengelerin değişebileceği yönünde kaygılar öne çıkıyor. AfD halen CDU'nun açık ara önünde bulunuyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Pofi Gutachta'yı ara. 0177-815-8838. Kfz Diplom-İngenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Pofi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177-815-8838.
1: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Doktor Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Frankfurt'tan Bangkok'a giden Thai Airways uçağı teknik arıza nedeniyle kalkıştan yaklaşık 1,5 saat sonra Frankfurt'a geri dönüş yapmak zorunda kaldı. Uçuş takip kaynaklarına göre Boeing 777 tipi yolcu uçağın sol iniş takımları hidrolik sorun nedeniyle kapanmadığı, teknik nedenle uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı bildirildi. Ve Kuzey Hessen'de oynanan bir loto kuponuna toplamda 16.666.666 euro ikramiye çıktı. Ancak kupon müşteri kartı kullanılmadan yatırıldığı için kazananın kimliği bilinmiyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba çekilişinde 50 milyon euroluk büyük ikramiyeyi 3 kişi paylaştı. Diğer 2 kazanan Nida Zaksin'den, Lotto Hessen kazanan kişiden kupon belgesini saklaması ve Wiesbaden'deki merkeze başvurmasını istedi. Hessen'in Oberursel bölgesinden 64 yaşındaki bir kişi Avusturya'nın Tirol bölgesinde çıktığı dağ turunda hayatını kaybetti. Adamın iniş sırasında yaklaşık 80 metre aşağıdaki sarp araziye düştüğü bildirildi. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri 64 yaşındaki adamı kurtaramadı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya gündemine bir bakalım. Almanya'da Demiryolu ve Ulaştırma Sendikası EVG tren personeline yönelik saldırılar nedeniyle ülke genelinde bölgesel tren seferlerini durdurma uyarısında bulundu. Sendika çalışanlarına saldırılarda cezaları ağırlaştıracak yasanın bu yıl federal parlamentoya gelmesini istiyor. EVG düzenlemenin çıkmaması durumunda Ocak ayında ulaşımı durdurabileceklerini açıkladı. Ve Magdeburg'da ırkçılık ve aşırı sağa karşı protesto hazırlığı yapılıyor. Kentteki esnaf ve işletmelere 26 Ağustos'ta 5 saat boyunca kepenk kapatma çağrısı yapıldı. Eylem aşırı sağcı AfD'nin vatandaş nöbeti önerisine tepki amacı taşıyor. Aynı gün saat 13'te Sachsen-Anhalt Eyalet Parlamentosu önünde ırkçılık ve faşizme karşı miting düzenlenecek. Avrupa'nın gözü 6 Eylül'deki Sachsen-Anhalt seçimlerinde anketlerde %40'ın üzerinde görünen aşırı sağcı AfD'nin olası zaferi özellikle Polonya, Fransa ve Danimarka'da yakından izleniyor. Avrupa basınında Rusya politikası, Ukrayna'ya destek ve Almanya'daki siyasi dengelerin değişebileceği yönünde kaygılar öne çıkıyor. AfD halen CDU'nun açık ara önünde bulunuyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Profi Gutachta'yı ara. 0177 815 88 38. Kfz Diplom İngenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Profi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177 815 88 38.

Ardın er acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayip.

0: sen acayipsin.
1: Oynama şükürdüm şükürdüm. Oynama şükürdüm şükürdüm. Oynama şükürdüm şükürdüm.
0: Ah yanar döner acayipsin.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Pofi Gutachta'yı ara. 0177-815-8838. Kfz Diplom-İngenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Pofi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177-815-8838.
1: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da doğalgaz depolarındaki doluluk oranı Ağustos ortası için şimdiye kadarki en düşük seviyeye geriledi. Sektör temsilcileri rekor düşük seviyeden söz ediyor. Peki bu tablo önümüzdeki kış evlerin soğuk kalabileceği anlamına mı geliyor? Alman haber ajansı DPA muhabiri Claudia Wächter merak edilenlere cevaplar verdi. Claudia Wächter mevcut doluluk oranlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini fakat bunun otomatik olarak kışın gazın biteceği anlamına gelmediğini anlatıyor.
2: Na so krass wird's wohl nicht. Engpässe sagen Fachleute wird's nicht geben. Aber eigentlich müssten unsere Gasspeicher eben voller sein. Und wenn der Winter so richtig knackig kalt wird, dann haben wir in der Tat ein Problem, sagt auch der Branchenverband. Gas wird also teurer auf jeden Fall. Wir sollten uns auf steigende Preise einstellen fürs Heizen oder Kochen.
1: Tüketicilerin bir diğer endişesi de fiyatlar. Depoların daha az dolu olması ve kış aylarında talebin artması doğal olarak faturaların yeniden yükselip yükselmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Claudia Wächter, her fiyat artışının koşulsuz biçimde kabul edilmek zorunda olmadığını ve tüketicilerin sözleşmelerini dikkatle kontrol etmesi gerektiğini söylüyor.
2: Na, ich denke auf jeden Fall ist es sinnvoll, den Gasvertrag mal zu prüfen. Vor allem, wenn Preisgarantien auslaufen, dann ist es echt sinnvoll zu checken, ob auch andere Anbieter billiger sind. Oft gibt es für Neukunden ja auch günstigere Angebote. In der Regel aber hat man auf jeden Fall ein Sonderkündigungsrecht, wenn der Anbieter die Preise erhöht.
1: Bir de düşük doluluk oranlarının nasıl ortaya çıktığı sorusu var. Claudia Wächter, mevcut durumun yalnızca piyasadaki gaz miktarıyla açıklanamayacağını, satın alma stratejileri, fiyat beklentileri ve depolama kararlarında bunda rol oynadığını söylüyor.
2: Ja, schuld ist der Iran-Krieg, also besser gesagt die blockierte Straße von Hormuz. Dadurch sind die Gaspreise schon gestiegen und die Händler, tja, die kaufen weniger. Wir bekommen natürlich auch Gas aus Norwegen zum Beispiel, nutzen Flüssiggas, aber der Puffer, der fehlt, sagen die Experten und fordern deshalb eben auch, wir müssen ganz schnell die Speicher auffüllen.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'daki doğalgaz depolarının doluluk oranı Ağustos ayı ortası için rekor düşük seviyede. Uzmanlar şimdilik doğrudan bir arz krizi beklentisi olmadığını belirtse de önümüzdeki aylarda depoların ne hızla doldurulacağı ve fiyatların nasıl gelişeceği yakından izlenecek. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.
1: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
2: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Profi Gutachta'yı ara. 0177 815 8838. Kfz Diplom İngenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Profi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177 815 8838.

Belki de ben bu dünyada bir yabancıyım. Her köşe başında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayan uzatmalı çıkanlarını boşluklara? Bu koskoca hikayenin küçücük bir parçası mı oldum ben? Bir bir ayrılırken kervandan dostlarım, tutundum en güzel anılara sebepsiz. Biliyorum yağmurlara hasretsin sen de ilk günkü gibi. Ama bak değişti bile gökyüzü, hem demedik mi biz?

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

geldiniz, sefa getirdiniz, hoş geldiniz. Ufak bir yayın trafiği bilgisi vereyim arkadaşlar. Bugün pazartesi, çarşamba gününe kadar direksiyonla ben varım ve Paris programında beraberiz. Ama bu geçici bir görev arkadaşlar. Perşembeden itibaren yeniden çay şekerine dönüyorum. Üstüne bir de rengarenk devam edecek. Yani benden kaçış yok. Sabah ayrı, öğlen ayrı, ne bileyim. Şimdi de akşama kadar ayrı bir bela olacağım başınıza. Bugün saat 19'a kadar beraberiz. Bu zaman zarfında müzik var. Dedikodumuz olacak, sonra enteresan konular olacak tabii ki. Canlı telefon bağlantıları ve sizlerden gelen mesajlara da yer vereceğim. Kısacası radyonuz açık kaldığı sürece burada sessizlik falan beklemeyi. Genel uzun ses. Kemerleri bağlıyorsunuz, sesi biraz açıyorsunuz. Paydos başladı.

0: Maydoz Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

Ve saatiniz 15.22 günlerden pazartesi. Pazartesi mi? Daha 5 günümüz mü var vallahi? Meine Fresse. So. Ya ben... Bir dakika ya. Evet. Bugün pazartesi, doğru. Her şeyi o kadar karıştırdım ki. Şimdi arkadaşlar, bu çok önemli. Ehliyetin elden gittiyse ve MPO dediğimiz, yani halk dilinde idiotun test dediğimiz var ya. Aynen o işte. O idiotun teste girecekseniz orada öyle iki güzel cümle ezberleyeyim giderim falan filan. Niyet. Olmuyor öyle şey. Olmuyor. Hayır. Ben bunu çözerim diye hikaye buna. Sakın inanmayın buna. Şimdi psikolog zaten sizin gerçekten ders çıkarıp çıkarmanıza böyle bir bakıyor. O yüzden böyle ezber konuşmayın. Yani suçu yok, polis yapmıştı da aslında suçum yok dedi. Strese bağlama, arkadaşına bağlama. Ondan sonra bir de en önemlisi olayı küçümsemeyin arkadaşlar. Bir kereden bir şey olmazsa kafası da pek böyle işe yaramıyor. En önemlisi, yani psikolog aslında şunu soruyor. Sen bunu niye yaptın? Neyi değiştirdin? Ve bir daha olmaması için ne yapıyorsun? Soru gayet basit. Bunlar. Yani mesele burada psikoloğu kandırmak değil. İnternette böyle 3 tane hazır cevap ezberleyip gitmek yerine gerçekten neyi yanlış yaptığınızı anlayıp böyle açık açık anlatmanız lazım. Yoksa adam 2 soru soruyor, ezber bozuluyor zaten. Şimdi idiot testi, daha doğrusu MPO testi giderken arkadaşlar burada sizin nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Elimde 7 tane şık var. Onları sizlere biraz sonra okuyacağım. Bu şarkımızın hemen ardından. Açık.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Metropol FM'desiniz. Paydos Keyfi. Paydos programında mikrofona ben DJ Hakan. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Kiminle görüşüyorum? Alo.
3: Alo.
2: Kiminle görüşüyorum?
3: Ben Bahar Bremen'den.
2: Bahar Hanım nasılsınız?
3: İyiyim sağ ol sen.
2: Teşekkürler. Niye aradın beni?
3: Duydum ki sen orada Firoşen için bir şeyler söylemiştin.
2: Ha, ehliyet dağıtıyorum burada.
3: Yok.
2: Peki ne duydun sen?
3: Şimdi bir tane o idiot mu idiot test falan dedin ya, ilgimi çekti.
2: Ha, idiotun test deyince. MPO deyince anlamadın. İdiotun test deyince mi anladın?
3: Evet.
2: Anladım.
3: Yaygın ya idiot.
2: Evet.
3: İdiotluk.
2: Peki senin ehliyetin var mı?
3: Ben daha ucundayım.
2: Ucundasın. Yani tam idiot olamadın.
3: Yok.
2: Olacağım diyorsun.
3: İnşallah.
2: İnşallah mı? Allah'ım. Ya şimdi ben arızayım da sen benden de arıza çıktın Allah'la ilgili.
3: Günaydın.
2: Şimdi
3: şimdi arkadaşı tuttum, tamam mı? Baktım adam böyle 48 yaşında artık.
2: Bir saniye. Ama, bir saniye. Olayı şimdi baştan alalım. Okay. Sen beni ne için aradın?
3: İdiotluk için, test için.
2: Ha, test için. Bu idiotun teste giden bir arkadaşın mı vardı?
3: Ya.
2: Tamam. Şimdi anladık. Evet, dinliyoruz seni.
3: Şimdi bu beni Strasbourg'un orada yakaladı. Artık Strasbourg'a gidiyor. Aa dedi, burada mısın? Dedim buradayım. Bakıyorum seni, dedim ayaklanmışsın artık, ayakların yorulmadı mı falan. Dedi yok, girdim dedi idiotun testine dedi. Ben de diyorum alamadım. Dedim Allah Allah, niye? Dedi adam bana dedi, tam çıkıyordum dedi, her şey yolundaydı. Tuttu bana sordu, şimdi 30'luk bir yerde kaçla gidersin? Dur de bir dakika, cevap vermeden de sana soracağım. Sen olsan de ne cevap verirdin? Dedim her şey olabilir yani, %100 30'la gidemem de yani, bir acil bir şey olur, bilmiyorum bir şeyler olur, bunun sözünü veremem. Bak işte dedi, ben dedim %100 30'la geçeceğim. %100 dedim değil, ben adam yine bıraktı.
2: Ya yani 30'a gideceğim dediği için adam onu almadı, öyle mi?
3: Evet, %100 demiş, garant gitmiş 30'la, 30'luk yolda 30'la gideceğine. Adam ondan vazgeçmiş yine. Demiş sen gerçekten idiotsun.
2: Sen ne güzel kendin konuşuyorsun, kendin gülüyorsun burada. Şimdi bir şey anlatacağım ben, bir şey soracağım.
3: Evet.
2: Şimdi burada evet. Tabii ki 30'lu gitmesi gereken bir yerde, tamam mı? Bu psikolog sormuş kendisine. Demiş ki 30'luk bir yerde kaçta gideceksin? O da demiş ki ben mutlaka 30'dan gideceğim. Ha. Fazlasıyla
3: çok
2: gitmeyeyim.
3: Çok garan gitmiş. %100 garan gitmiş.
2: Evet, ve 30'la gideceğim dediği halde kaybetmiş ehliyeti, öyle mi? Daha doğrusu
3: evet.
2: Bu testi. Ama peki o psikolog söylemiş mi bu sebepten dolayı kaybettin diye?
3: Yok.
2: Aa işte
3: özellikle
2: ben
3: bu sebepten
2: ben
3: demiş.
2: Sana değil, işte ben de sana söyleyeyim. Ondan dolayı kaybetmemiştir o. Farklı cevaplardan kaybetmiştir. Bir de psikologlar anlıyor karşı tarafta, tamam mı? Senin kullanmış olduğun vücut diline, ondan sonra hal ve hareketlerine, bakışlarına, tamam mı? Onları hepsine, onlar orada boşuna oturmuyorlar. Şimdi benim bir tane burada Faşule Lega var. Onu biraz sonra alacağım kendisini. Bir de onu soracağım. O bizden çok daha iyi biliyordur. Bakalım ne gibi cevaplar verecek. Sen de merak ediyor musun?
3: Evet.
2: Niye böyle cevapların geç geliyor senin?
3: Çünkü kafamda bir şey vardı sana sormak istediğim.
2: Sor bakayım.
3: Hiç ayıp olmazsa, gerçi olabilir de, olsa da olur, olmasa da olur, boş ver. Ama sen idiotun testten geçmiş gibi konuşuyorsun. Böyle
2: ben
3: bir şey
2: geçtim.
3: Var mı? Vallahi.
2: Ben de tabi tutuldum. Bir şey söyleyeyim mi? İlkinde kaybettim ben de. Kaç yaşındayım o zaman? 19 yaşındayım.
3: Ciddiye alayım mı şu an seni?
2: 19 ya. 20 yaşlardaydım falan. Almışlardı. İlkinde kaybettim. Ondan sonra dediler ki bana 6 ay sonra bir daha geleceksin. Niye 6 ay sonra dedim falan filan. Haftaya gelsem 2 hafta sonra.
3: Niye?
2: Şimdi dedim ki 2 hafta sonra gelsem. Yani şimdi idiotsan 2 hafta sonra da idiotsundur dedi bana. Yani hemen böyle
3: mantıklı
2: değil mi? Yani bir 6 ay gibi bir zamanı geçmesi gerekiyor. Onun için o süre önemli. Tamam mıyız? İyi miyiz?
3: Süper inşallah, ben oralara girmeyeyim, o konular benim.
2: Sen öyle bir ehliyetini al da ondan sonra.
3: Ya arkadaşlar diyor ben magan.
2: Ya sen şimdi bayağı benimle bir muhabbet şey ediyorsun. Burada biz radyodayız 20, yani burada biz seni, aa, evet, binlerce doğru, insan zaten dinliyor seni. Onun için bana müsaade edersen seninle vedalaşmak istiyorum.
3: Kısaca kovuyorsun.
2: Hah, anladın, çok da anlayışlısın vallahi. Keşke herkes senin gibi anlayışlı olsa. Kendine iyi bak kızım güzelim, hoşça kal.
3: Hadi bye bye.
2: Cheers. Bye.

0: Metropol FM'lisiniz. 15.35 yaptık saatlerimizi. Paydos programı ve konumuz ise arkadaşlar MPU test. Daha doğrusu halk dilinde kullanılan şu idiotun test var ya. Aynen o. O idiotun testte ben de kalmıştım gençlik yıllarımda. Dediğim gibi ondan sonra 6 ay sonra ehliyetimizi alabildik. Dolayısıyla ben de böyle ezberlenmiş şey. Daha doğrusu onların duymak istedikleri şeyleri söylerseniz arkadaşlar daha haptişon ganz von vorne verloren. Gerçekten. Yani onların duymak istedik şeyleri söylemeyin. Yapmış olduğunuz hatalar, onlardan bahsedin. Yani hatayı benimseyin. Deyin ki bu hataydı. Evet. Yok şuydu buydu falan demeyin. Şimdi burada Nihat arkadaşımız var. Faleha. Onunla canlı yayına giriyoruz. Şu anda Nihat, merhabalar, hoş geldin.
1: Merhaba Hakan.
0: Nereden arıyorsun sen bizi?
1: Her ne diyeyim?
0: Her ne de şu her anda?
1: Ne yapıyoruz biliyorsun. Şu anda da aynı zamanda fardayım da.
0: Aa, fardasın aynı zamanda. Ha, iki işi bir yanına götürüyorsun bize. Şimdi bu konu hakkında öyle, ne diyorsun?
1: Vallahi yani idiotun test aslında şöyle bir şey. Orada psikolog aslında bizden önce ilk başta kabul etmemizi istiyor aslında. Yani insanlar böyle bir sürü gerekçe sunmaktan daha ziyade ilk başta kabul etmesi lazım. Yani ya hata yaptım, gerçekten olduğu gibi doğru konuşmak gerekiyor. Çünkü psikolog kendisi bir sürü neler duymuyor. Adam şundan dolayı oldu, bundan dolayı oldu. Önce olduğu gibi kabul edeceksin. Ondan sonra işte şu sebepten oldu. Bak gerçek doğru olmak gerekiyor gerçekten. Hı-hı. İş o zaman daha kolaylaşacak. Ama biz ya aslında ben hep böyle hiç hızlı gitmem. İlk defa başıma geldi dediğin zaman adam bu zaten diyor. Sen yani inanmıyor tabii ki sana o zaman.
0: Ya orada sana ya he falan diyordu. Tamam.
1: Aynen öyle diyor. Ben çok duydum diyor bunları diyor. Ya işte böyle.
0: Peki
1: kabul etmek gerekiyor.
0: Anladım. Senin gibi, peki ehliyet vermiş on. Daha doğrusu senden ehliyet kazanan hiç bir öğrencinin MPU'ya tabi tutuldu mu?
1: Vallahi ilk defa geçenlerde hem de bizim orada MPU değil de Aufbau Seminar yaptı. Yani o hemen idiotun testi olmuyor biliyorsun, Aufbau Seminar. Bunun belirli aşamaları var.
0: Anladım.
1: Birkaç kere yakalandığında oluyor. İlk defa kaldığında senin bu probet saatinin şeyi tehlikeye giriyor. Birincisinde du wirst gemahnt, yani seni uyarıyorlar. İkincisinde bir daha uyanmazsan, kendine gelmezsen tekrar uyarıyorlar. Üçüncüsünde ehliyetine el koyabiliyorlar bile yani. Böyle hala aynı şekilde devam edersin. Bu çok böyle saat müfekkel bu şeyler bayağı hem karışık hem de
0: kanunlar sertleşti diyorsunuz. Daha böyle acımasız aynen, hale geldi.
1: Eskiden oradan oraya biraz geçiyorum belki ama 18 puan mı ne vardı? 16-18 puan olması lazım. Şu anda sadece 8 puan var.
0: Anladım.
1: Mesela bilhassa bu puanlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bir puanlık suçlar kendi başına 2,5 senede yok oluyor. Veya Aufbau Seminar yapmak gerekiyor. Aufbau Seminar'ı da 5 yılda bir kere yapabiliyorsun. Bir puan Aufbau edebiliyorsun. 5 puandan fazla puanın varsa Aufbau Seminar'a da katılamıyorsun. Puan da silemiyorsun. Aufbau edemiyorsun yani.
0: Nihat, bir soru sordum. Yemek tarifi gibi. Yani özetle biraz dedik yani, sen de vallahi billahi aldın başını. Sana bir elimizi verdik yani, bütün radyoyu götürdün yani.
1: Fark ettiysen biraz heyecanlıyım
0: da
1: yani Hakan Bey.
0: Sen bey değil mi şimdi? Ben sana Nihat diyorum, sen bana bey diyorsun. Yani burada sallıyorum sana. Rahat ol biraz. Nihat'cığım sana çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Oldu Hakan'cığım, görüşürüz inşallah.
0: Bu değerli, o kadar güzel şey anlattın ki hiçbir aklımda kalmadı vallahi.
1: Bir daha anlatırız.
0: Ha, onun için kısa konuşacaksın, öz konuşacaksın. Bir dahaki sefer aldığım zaman böyleyiz, tamam mı?
1: Oldu Hakan.
0: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin sana. Evet. Teşekkürler. Hoşça kal. Evet arkadaşlar.

0: Metropol FM 15.43 oldu saatimiz. Sahya dedik. Sanma sana dönerim dedi. Oh, zurnayı da çalıyor. Ben de zurnanın son deliği. Ve biraz önce programın giriş yaparken bugün pazartesi mi? Viyet. Bir dakika dedim. Ciddi anlamda günleri karıştırdım. Böyle bir şok oldum.
1: Ben de cuma diye milletin cumasını kutladım bugün.
0: Duydunuz arkadaşlar. Yani anlayacağınız köyün tek delisi ben değilim. Bana iştirak eden arkadaşlarımız var. Sağ olun. Var olun efendim. Şimdi kısa bir aramız olacak, ondan sonra delilikler devam edecek. Konuyu işlemeye devam edeceğiz. Ciddi anlamda mesajlarımız geldi az sonra.
2: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
4: Evet, ama bir şartım var.
3: Nedir aşkım?
4: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
3: Tabii ki. Zaten bize de bu yakışır. Mind Palace Event Center, Siemensstrasse 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.
5: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchener Straße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Arkadaşlar, ehliyet elden gittiyse ve MPU'ya yani idiotum dese, yani o meşhur psikolog testine gireceksiniz. Orada öyle iki güzel cümle ezberlerim, işi çözerim olayı hikaye şimdi. Olaylar çok farklı. Şimdi oraya gideceğiniz zaman arkadaşlar size tavsiye edeceğim 7 tane şık var. Onları biraz sonra sizlere anlatacağım ama daha öncesinde bir dinleyicim aradı. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Merhaba Hakan'cığım, ben Berlin'den Turgay.
2: Turgay, merhabalar. Kolay evet, gelsin. Seni dinliyoruz, sağ olasın.
3: Konuyla fazla şey yapmayacağım, konuşmayacağım. Sadece kısa bir özet vermek istiyorum. Ben taksi yapıyordum. 5 tane puanım gitti. Taksi Payshine ile ehliyet tabii ki farklı oluyor. Payshine'i uzatabilmen için 5 puan olmaması gerekiyor. Ve bunun için bana Labo'dan uyarı geldi. Ve bu uyarı gelmeden önce yaptığım hatalar var. Telefonla yakalandım, puanım gitti. Hızlı bir şekilde araç kullandım, 2 puanım gitti. Derken puanlar gittiği müddetçe MPO'ya kadar düşebiliyorsun. Az önce bir tanıdığım bir bayan geçiyordu yanımda, elimde telefonla oynuyordu. Kendi gözümle de gördüm. Yani MPO'ya düşmek istemiyorsan alkollü, telefonla konuşurken veya radara fazla puan yakalanmaman gerekiyor. Bunun en kısa yolu bu. Bunları biliyoruz. Bildiğimiz halde yine yapıyoruz. Doğru mu?
2: Doğru da geriye ne kaldı ama? Yani hızlı yapmayacağız. Alkollü telefon geriye ne kaldı? Arabadan inip adam dövmek falan.
3: Tabii ki burada sen de haklısın. Bunu gerçekten yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz.
2: Adam dövmeyi mi?
3: Ama yok. Yok. Az önce söylediklerimi.
2: Ha tamam, anladım. Tamam, okey.
3: Bunun için düşmek istemiyorsan söyleyeceklerim bu kadar. Sadece bir fikir benim başıma geldiği için bana kutlama şifası Labo'dan geldi. Uyarı geldi bana. Puanların gitti. Bir dahaki 5 sene sonra Payshine'ını uzatamayacaksın. Puanların silinmediği müddetçe.
2: Eyvah.
3: Bir puanım daha giderse az önce konuştuğunuz bizim çok hoşumuza giden idiotum test olarak idiotum teste gireceğim altında MPU'ya girmek zorunda kalırsak almama ihtimalimiz de var, ehliyeti tekrar geriye. Gerçekten bize idiotum gibi orada davrandıkları da, yani arkadaşlardan duydum, davranıyormuşlar. Gerçekten ama, idiot ama, musun?
2: Ama onu mouse yapıyorlar. Yani provoke edilebilir misin de edilemez
3: tabii
2: misin
3: ki,
2: diye.
3: Tabii ona ki. Tabii ki. Mesela ben her gün şeydeyim şu an, trafikteyim. En ufacık bir sinirde ya elimi çıkarıyorum bisikletliğe bağırıyorum ya da arabadan iniyorum. Hı-hı. Ama bisikletliğe bakıyorum, normalde onun da ehliyeti var. Ama o adam hiç bana bir reaksiyon vermiyor. Durup beni dinliyor ve benim bağırmamı dinliyor ya da arabadan inmemi bekliyor. Az önce senin söylediğin gibi bunlar bize yani karşı taraftan bile bile yapılan şeyler. Tekrar sen ehliyeti almaya hak kazanan bir insan mısın? Tekrar yaptığın hataları tekrarlayacak mısın gibi karşı taraftan bir provokasyon geliyor bana karşı.
2: Anladım.
3: Senin orada vereceğin cevaplar çok önemli. Onu evet, söyleyebilirim. Söylediklerim bu kadar Hakan'cığım.
2: Zaten geriye bir şey kalmadı. Derken de zaten dedim ben çok kısa konuşacağım. Allah'tan kısa konuştum.
3: Sen dedin ki ben susacağım, sen anlat dedin. Tamam dedim. Ben onun için şey yaptım sana, biliyor musun?
2: Ne yaptın? Şey yaptım derken. Neyse. Çok teşekkür ediyoruz Turgay'cığım sana.
3: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
2: Kendine iyi bakıyorsun. Sağ olasın.
3: Sağ olasın sen de.
2: Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Biraz da müzik. Gelin be Tantaşçı. Gidişat yor. Nerede? Paydos programında. 15.51 oldu saatlerimiz. Bir saati ne çabuk böyle tükettik değil mi? Günlerden pazartesi. Ah o pazartesi yok mu? Metropol efendisi. Mikrofona ben Hici Akar.
4: Ben yanılmam. Ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Taşçı. Gidişat yarın 15.55 oldu saatlerimiz. Metropol efendisiniz. Ve önümde arkadaşlar. Önümde şu anda MPU testi. Gideceğiniz zaman yapmanız gereken 7 şıktan oluşan burada tavsiyeler var. Birincisi, ezber cevaplarla gitmeyin diyorlar. Psikolog bunu hemen anlıyor zaten. Tamam mı? Böyle ezberlenmiş, böyle oradan buradan bunu söylemem lazım, bunu söylemem, anlıyorlar. İkinci, olayı küçümsemeyin. Herhangi bir suçtan dolayı ehliyetiniz alındıysa, atıyorum alkol veyahut da hızdan falan, ya aslında bir atıyorum bir bardak içmiştim falan filan, hiç bunları duymak istemiyorlar. Yapmamam gerekiyordu, haklısınız, oldu diyerekten bunu söyleyin. Yani böyle bir kere de bir şey olmazdı falan demeyin. 3. Suçu başkalarına sakın atmayın. Yok polis işte şöyleydi, yok arkadaşım, yok stresim vardı, iç güç falan, bahane gibi duruyor bunlar hepsi, tamam mı? Auf keinen Fall. 4. ise sadece bir daha yapmam demek yetmiyor. Çünkü neyi değiştirdiğinizi anlatmanızı bekliyorlar. 5. çelişkili konuşmayın diyor. Çünkü dosya da başka, sizden başka hikaye olmasın. Yani vermiş olduğunuz bir ifade var. Ondan sonra şunu söyleseydim daha iyi olurdu, şunu söyleseydim. Of kind file. 6. dediğim gibi, biraz önce de belirttiğim gibi, internetten hazır taktiklere güvenmeyin. Şunu söyle, ne bileyim, kesin geçersin diye böyle iş ters tepebilir. Yani o internet yazılanları bu psikologlar da biliyor. Ve 7. gerçekten ders çıkarmadan teste de gitmeyin. Esas baktıkları şey ne biliyor musunuz? Davranışınızın gerçekten değişip değişmediği. Ve onlar bunları sezebiliyorlar, görebiliyorlar. O için siz ne kadar rol yaparsanız yapın, onlar sizi çözebiliyorlar. Zo! Ve şimdi Murda ile Emil Rose hasret diyorlar. Kolay.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die EU hat neue Rüstungshilfen für die Ukraine im Wert von 6,1 Milliarden Euro genehmigt. Die Mittel seien für Flugabwehrsysteme, Raketen, Munition und Radaranlagen vorgesehen, teilte die EU-Kommission mit. Die Zusage aus Brüssel erreichte Kiew am 35. Unabhängigkeitstag der Ukraine, der heute mit internationalen Gästen begangen wird.
2: Präsident Zelensky nutzte seine Rede zum Unabhängigkeitstag für eine Kampfansage an Kreml-Chef Putin. Die Ukraine werde weiter um ihre Souveränität kämpfen, sagte Zelensky in Kiew. Die Welt müsse zusammenstehen, um Russland in die Knie zu zwingen. Zelensky forderte auch mehr Unterstützung für sein Land. Verlangt hatte er allein gestern von der EU 30 Milliarden Euro für die Verteidigung des Landes. Derweil gingen die gegenseitigen Luftangriffe in dem Krieg weiter. Es gab mehrere Verletzte. Aus Moskau, Ulf Mauder.
1: Unionsfraktionschef Thorsten Frey sieht die schwarz-rote Koalition für einen arbeitsreichen Herbst. Wir haben ja bereits vor der parlamentarischen Sommerpause viele Gesetzgebungsvorhaben aufgegleist und die müssen jetzt umgesetzt werden. In der Regel mit der Zielsetzung Ende des Jahres, sagte der CDU-Politiker vor einer Sitzung des CDU-Präsidiums mit Kanzler und Parteichef Friedrich Merz in Berlin. Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise. 10.000 Arbeitsplätze stehen im Zuge eines Sparprogramms auf der Kippe. In einer internen Umfrage übt die VW-Belegschaft massive Kritik am Konzernvorstand.
3: Wegen der desaströsen Kommunikation nach außen durch den Vorstand seien die Mitarbeiter und deren Familien verunsichert und verängstigt, so heißt es in einem eigentlich firmeninternen Artikel. Schon länger ist bekannt, dass bis 2030 rund 50.000 Stellen in Deutschland wegfallen sollen. Diese bereits geplanten Einsparungen reichen allerdings nicht aus. Also wie schlimm wird's tatsächlich? Ab morgen gibt's 9 Betriebsversammlungen, hier könnte es Details auch zu möglichen Werksschließungen geben. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Die Weltmeere sind so warm wie noch nie seit Beginn der Messungen im Jahr 1979. Die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur habe am vergangenen Samstag ihren höchsten jemals gemessenen Wert erreicht, teilte der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus in Bonn mit. Der Rekord sei am 22. August mit einer Temperatur von 21,1 Grad aufgestellt worden, womit der bisherige Rekord von 21,09 Grad im März 2024 übertroffen worden sei.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kar'ın ailesi, saldırganın babası Uğur Mersinli'ye 5 milyon 100 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme ayrıca Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz koydu. Aile saldırıda yaşanan maddi ve manevi zararların karşılanmasını talep ediyor. İçişleri Bakanlığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini açıkladı. Yiğit'in ev hapsi daha önce kaldırılmış, hakkında yurt dışı yasağı ve imza yükümlülüğü uygulanmıştı. Bakanlık bu adli kontrol koşullarının ardından Yiğit'in yeniden görevine döndüğünü bildirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Osman Kavala'nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını yarın açıklayacak. Strasbourg'daki duruşmada Kavala'nın 2019'daki ilk mahkeme kararından sonraki tutukluluk süreci ve ağırlaştırılmış müebbet cezayla sonuçlanan yargılaması değerlendirilecek. Değerli dinleyenler, Bursa'nın Kestel'le Yıldırım ilçelerinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Bazı mahallelerdeki alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına helikopter, arazözler, su tankerleri ve dozerlerin yanı sıra itfaiye, jandarma ve bölge sakinleri destek veriyor. Süper Lig'de ikinci hafta bugün Kocaeli Spor Ahmet Sportif Faaliyetler maçıyla tamamlanıyor. Karşılaşma saat 20.30'da başlıyor. Haftada Galatasaray Erzurum Spor'u 4-0, Fenerbahçe Konya Spor'u 4-2 mağlup etti. Beşiktaş Alanya Spor deplasmanında 1-0 kaybetti. Trabzonspor ise Başakşehir'i 2-1 yendi. Filenin Sultanları ise Avrupa Şampiyonası'nda 2-2 yaptı. Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı A grubundaki ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Milliler turnuvadaki üçüncü maçında bugün saat 18'de Macaristan'la karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
5: Metropol FM hava durumu.
6: Frankfurt ve Offenbach'ta hava güneşli, sıcaklık 22 derece. Darmstadt'ta hava aynı, sıcaklık 21 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 9 ile 22, Offenbach'ta 10 ile 23, Darmstadt'ta 8 ile 22 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Evet arkadaşlar ve bu arada MPU yani halk dilinde kullandığımız idiom testi. Sizler olur ya böyle tabi tutulacak olursanız sizin de güzergahınız oraya doğru gidiyorsa. Bunda yani gocunacak bir şey yok. Ben de zamanla gittim. İlkinde alamadım, ikincisini de aldım. Size böyle alkışlar gelmesini istiyorsanız burada size bazı tavsiyelerde bulunacağım. Önüme bir tabii ki böyle bir tarif geldi. Tarife geldi. Yemek tarifesi. Ehliyetinizi MPU'da nasıl geri alabilirsiniz diye bir dinleyicim yazmış. Hakan lütfen bunu bir daha okur musun biraz önceki okuduğunu. Ve bu arada Fatih arkadaşım diyor ki MPU'da artı puan almak istiyorsanız MPU başlamadan önce Berat'a gitmelerine tavsiye ederim diyor. Ve sordukları soru 10-15 sene önceki olaylara da dayanıyor diyor. Tabii ki o zamanlar polislik vukuatları varsa diyor. So, ben okuyorum tekrardan. Birincisi arkadaşlar ezber cevaplarla gitmeyin. Yani bunu şunu söyleyeyim bunu söyleyeyim falan bunu şurada okudum falan filan böyle söylersem daha iyi hikaye bunlar. Sakın gitmeyin. İkincisi olayı küçümsemeyin diyor. Yapmış olduğunuz herhangi bir suçu işlemiş olduğunuz herhangi bir suçu ya ne vardı ki sanki oradan oraya geçtim buraya geçtim hızlı gittim kimse yoktu sokakta. Nine. 3. Suçu başkasına atmayın. 4. Sadece bir daha yapmam demek yetmiyor. Tabii ki neyi değiştirdiğinizi de anlatın. Yani sen eskiden hızlı gidiyordun falan sürekli buradan ehliyetten. Şimdi ne yapıyorsun? Bunu da anlatacaksınız. Ve çelişkili konuşmayın diyorlar. Dosyada başka sizde başka bir hikaye olmasın diyor. 6. İnternetten hazır taktiklere güvenmeyin diyor. Yani şunu söyle kesin geçersin gibi olayla siz onu okuyorsunuz ya onu psikologlar da okuyor. Yani bir akıllı siz değilsiniz. Zo. 7. Son olarak da gerçekten ders çıkarmadan teste gitmeyin. Yani bunların aslında psikologların esas baktıkları şey böyle davranışının gerçekten değişip değişmediği ki bunlar da böyle boşuna psikolog olmadılar. Onlar sizin böyle hal hatır daha doğrusu hallerinizden, hareketlerinizden, dediğim gibi kullanmış olduğu vücut dilinden falan hepsinden anlıyorlar arkadaşlar. Anlaştık mı? Tamam. Okey. Yoruldum ya. So. Şimdi güzel bir parça çalacağım size. Faruk Sabancı ve Sena Şener. Gurbet diyecek Metropol FM'de. 5, 4, 3, 2 ve start!

0: Evet arkadaşlar, şayet ehliyetiniz gidecek olursa almanız gereken önlemlerden birkaç demet sizlere sonunda anlattım ve zannedersem hepimiz anladık. Ama burada bir dinleyicim var. Bana aynen şöyle bir mesaj gönderdi.
1: Hakan'cığım, yasaklar çiğnenme geçindir. Gerisi teferruat.
0: İsmi cismi de yok. Benim tanıdığım iyi psikolog var. Ara beni. Gerçi numaram var da. Eğer istersen bu adresi sana verebilirim. Hem de beleş. Zor yatmam mı bayta? 16-11 oldu saatlerimiz. Faydalı programdasınız. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben Nica Hakan. Biraz sonra sosyal medyada dolaştığım, ne zamandı? Dün akşam geç saatlerde dolaşırken bir kadının bir serzenişine şahit oldum, tanık oldum. Bunu sizlere çalacağım arkadaşlar. Ve burada inanın kan gövdeyi götürecek. Sizi birbirinize düşüreceğim. Bu da tabii ki benim en yapabildiğim en güzel şey. Milleti birbirine düşürmek. 16-12 oldu saatlerimiz. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben Nici Hakan.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: yerde.
1: Metropol FM Aktüel Hessen.
2: Değerli dinleyenler, Hessen'de sosyal yardım kuruluşları Almanya savunmasını güçlendirirken sosyal hizmetlerin geri plana itilmemesini istiyor. Hessen serbest sosyal yardım kuruluşları, bakım gençlik yardımı ve danışma merkezlerinin de güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. YUH'a göre askeri güvenlik ile sosyal güvenlik birbirine karşı kullanılmamalı. Ve Wiesbaden'de cumartesiyi pazara bağlayan gece çok sayıda çöp konteyneri yakıldı. İtfaiyeye göre yangınlar 2.30 civarında başladı ve yaklaşık sabah 5'e kadar sürdü. Bazı konteynerlerin binalara ve araçlara yakın olması nedeniyle alevlerin yayılma riski bulunuyordu. Wiesbaden'da yılbaşından Temmuz sonuna kadar 253 çöp konteyneri yangında zarar gördü. Ve Frankfurt'tan Bangkok'a giden Thai Airways uçağı teknik arıza nedeniyle kalkıştan yaklaşık 1,5 saat sonra Frankfurt Havalimanı'na geri dönüş yapmak zorunda kaldı. Uçuş takip kaynaklarına göre Boeing 777 tipi yolcu uçağın sol iniş takımları hidrolik sorun nedeniyle kapanmadığı ve teknik nedenle uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı bildirildi.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Almanya'da Orta Ölçekli İşletmeler Birliği Başbakan Friedrich Merz'den koalisyon hükümetinde daha güçlü liderlik göstermesini istedi. Birliğin Genel Müdürü Christoph Ahlhaus hükümette plansızlık ve iletişim sorunları bulunduğunu savundu. Ahlhaus ayrıca katma değer vergisinin artırılmasına karşı çıkarak böyle bir adımın zaten zayıf olan özel tüketimi daha da olumsuz etkileyeceğini söyledi. Almanya'da Sol Parti 6 Eylül'deki Sachsen-Anhalt seçimleri öncesinde bugün yeni eyalet programını tanıtıyor. Parti okullar ve kreşlerde daha fazla personel, ücretsiz kreş yemeği, kırsalda daha iyi sağlık hizmetleri ve servet vergisinin geri getirilmesini istiyor. Anketlerde yaklaşık %13 seviyesinde bulunan Sol Parti'nin en önemli hedeflerinden biri eyalette aşırı sağcı AfD'nin iktidara gelmesini engellemek. Almanya'da Demiryolu ve Ulaştırma Sendikası EVG tren personellerine yönelik saldırılar nedeniyle ülke genelinde bölgesel tren seferlerini durdurma uyarısında bulundu. Sendika çalışanlara saldırılarda cezaları ağırlaştıracak yasanın bu yıl federal parlamentoya getirilmesini istiyor. EVG düzenlemenin çıkmaması durumunda Ocak ayında ulaşımı durdurabileceklerini açıkladı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Evet ve arkadaşlar, ortalığı karıştırmaya geldi. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Şimdi dün sosyal medyada dolaşırken bir hanımefendinin şikayeti vardır. Onu da araç kullanırken, tamam mı, cep telefonu da almış, kendini çekmiş ve şikayetini dile getiriyor. Bir dinleyelim. Çok ilginç.
4: Diyorlar ki zengin koca bul falan. Abi zengin koca da dert ya. Ya şimdi çalışmıyorsun diye 50 tane iş bekleyecek senden. Yok yemek niye yapmadın, yok temizlik niye yapmadın? Ben temizlik yapmam beyefendi, önce onu söyleyeyim. Ben sarı bezden hoşlanmıyorum, bana böyle bir şeyler oluyor sarı bez görünce. Çıldırıyorum, temizlik yapmam. Yemeği canım isterse yaparım. Yani bu adam da salak mı beni alsın? O da olmadı. Of, hayat çok zor.
3: Duydunuz değil mi? Kadın diyor ki ben zengin birisiyle evleneceğim ama o da bana temizlik yaptırır, yemek yaptırır. Ben sarı bezden hiç hoşlanmıyorum. Gerçi onun yeşil mavisi de var ama. Ablacığım sen zenginliği biraz yanlış anlamışsın. Yani bana soracak olursanız. Adam gerçekten zenginse o sarı bez senin eline gelene kadar, daha doğrusu 3 personun elinden geçer zaten. Evde aşçı var, temizlikçisi var, yardımcısı var. Senin en büyük derdin bugün hangi koltukta kahve içsem olmalı aslında ama bunun bir de emmesi var arkadaşlar. Tunsva. Sen daha zengin kocayı bulmadan bulaşık makinesini düşünmeye başlamasın. Bir an önce adamı bulalım, sarı bezi sonra konuşuruz diyeceğim. Ama bak, bir de madalyonun öbür yüzü var. Yani zengin koca bulmak kolay da adam ben de ev işine yardım eden eş istiyorum der ise, o zaman sarı bez seni uzaktan görünce gel bakalım abla gel diyebilirsen. Şimdi bu hanımefendiye salladık. Peki erkekler, böyle erkekler yok mu? Hazırak olmak isteyen erkekler. Arkadaşlar, burada sizin yaşanmışlık, başınızdan geçen buna benzer. Hakan kapının önüne koydum. İster erkek olsun ister kadın olsun hiç fark etmez. Yazın bana veyahut da canlı telefon bağlantısı yapalım. Burada derdimizi tekrardan böyle çomak sokup oyalım, oyalım, oyalım. Birazcık da efkarlanalım. Blok 3 sebebi var diyor. Mutlaka sebebi yar. 16.32

0: İstanbul saatlerimiz ve bu arada Alev diye bir dinleyicim var. Biraz önce İdion testi biliyorsunuz arkadaşlar, MPO'yu konuşmuştuk. O olayla bu olayı birbirine bağladı. Bu hanımefendiyi acilen İdion teste sokmak lazım. Ya bayılıyorum şu kıvrak zekalara vallahi billahi. Bu ne var? Bir dinleyicimiz de diyor ki o kızın sayfası duruyorsa hala sende, bence ona yaz, Türk dizilerine baktığın zaman zenginliğin ne olduğunu öğrenir belki diyor. Yalnız o ses. Zor. Hakan Davul dengi dengine çalar, bak benim başıma ne geldi diyor. Eyvah, burada sesli bir mesaj göndermiş ama dinlemedim onu. Şimdi açarsam içinde bir içerik olursa vallahi das wird gefährlich. Ich muss eigentlich immer vorher. Yani daha doğrusu önceden dinlemiş olmam lazım. Vallahi ben bu riski alayım bakalım ne diyecek.
1: Selam Hakan.
0: Eğer hoşuma gitmezse ben kapatırım, onu söyleyeyim yani.
1: 24 yaşındaydım, gencecik. Kuzenimin bir arkadaşı vardı. Görüşüyorduk arada. Benimle evlenmek istediğini söylemiş kuzenime. Ben de tanışalım dedim. Çok sayıda otelleri vardı. Zengin bir ailenin çocuğuydu. Bilkent'te üniversite okumuştu falan. Tanıştık, ettik, iyi anlaştık. Ondan sonra güzel ilerliyordu. Bir gün bizim sitenin başkanı beni çağırdı. Dedi ki Serpil, bir evlenme meselesi mi var? Geldiler sizi araştırdılar dedi. Şaşırdım ama pek düşünmedim. Allah Allah dedim. Ondan sonra bu kayboldu. Beni ne aradı ne sordu. Meğer araştırmışlar, ne çıkmıştır? Zenginlerle işçi çocuğunun uymayacağını ortaya çıkarmışlardır. Bundan dolayı oğlan kayboldu. Beni kandırdı. Davul dengi dengine demek ki.
0: Ben burada bunu dinlerken vallahi kan ter içerisinde kaldım. Şimdi bir şey söyleyecek diye. Evet, Serpil adındaki dinleyicimizin başından geçen böyle bir hikaye. Zor. Şimdi Yalın'ın Akşamüstü diye bir şarkısı var. En duygusal parçalarından bir tanesi.

0: Altı kırk oldu saatlerimiz ve gelen mesajlarımız
1: var. Olan bir söz vardır.
0: Bir saniye. Evet efendim. Aydın Karakoç geldi. Kalkın ayağa. Ayağa kalkıyoruz. Ceketlerimizi giyiyoruz. Şuradan çekmenin... Olsun çıt çıtlı da olsa olur. Ceketimi getirin. Ayağa kalkıyoruz. Ceketlerimizi giyiyoruz. Ve eski bir öğretmenimiz bu konu hakkındaki düşüncelerini bizlere paylaşıyor. Konumuz ne? Radyolarını yeni açanlar için. Bir sosyal medyada bir hanımefendi diyor ki ay diyor ben sarı bezi göremiyorum falan diyor. Zengin koca olmasa olmaz falan böyle bir düşüncelerini söylüyor. Mutlaka zengin bir adamla evlenmeliyim diyor. Buna istinaden Aydın Karakoç hanımefendi diyecek. Beyefendi diyor ki.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin Hakan Bey. Ben Berlin'den Aydın Karakoç. Hani bir çok vecize olan bir söz vardır. Güvenme zenginliğine, bir kıvılcım alır gider. Güvenme güzelliğine, bir sivilce alır gider. Zenginlik bazen başa beladır bence. Kalbi selamlar, teşekkürler, sağ olasın.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sizin de kandiliniz mübarek olsun Aydın Bey. Hepimizin kandili de burada mübarek olsun. Yani Aydın Bey'e teşekkür ederim. Şimdi benim dinleyicilerim hepsi Aydın Bey gibi mi? Öyle olmayanlar da var. Mesela şöyle olanlar var.
2: İşte bizim insanoğlu ruhumuz fakir, ruhumuz sarı bez diyor, nemney diyor. Yahu adam zaten zengin. Senin evde hizmetçin olur, yemek yapanın olur, nemney ütünü yapan olur. Parasıyla değil mi kardeşim?
0: Parasıyla değil mi kardeşim diyor. Sen kimsin bakayım? Hilal. Sen daha çok Halil gibi konuşuyorsun. O ne öyle ya? Tam böyle bitirim. Vallahi billahi. Hilal'cığım eksik olma, sağ olasın. Abi, şey, abla. Karıştırdık her şeyi. Zor. Şirin'e yalnız çiçek diyor Aleyna Tilki ile. İlerliyoruz arkadaşlar.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
2: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
3: Evet, ama bir şartım var.
2: Nedir aşkım?
3: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
2: Tabii ki. Zaten bize de bu yakışır. Mind Palace Event Center, Siemensstraße 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.

0: 5'e tam 10 dakikamız var. Şimdi arkadaşlar, şimdi yalnız 60 yaşına gelenler veyahut da 60 yaşını geçenler veyahut da 60'a doğru böyle yavaş yavaş merdiven dayayanlar. Yandınız. Neden mi? Yine sosyal medya. Sosyal medyada bir adam 60 yaşına gelenlerin başına almış oldukları çok büyük bir beladan bahsediyor şimdi. Nedir bu bela?
1: Sen de sev ama sevilme.
0: Az sonra, bu şarkıdan hemen sonra. Tamam, üzülmeyin, az sonra.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Metropol efendisiniz. Paydos programı devam ediyor arkadaşlar. Paydos keyfindesiniz. 16.55 oldu saatlerimiz ve bu da nereden çıktı DJ Hakan diyecek olursanız, Esra ile böyle vardiyelerimizi değiştirdik. Evet. Oğlumu okula yazdırdım ama diğerini unutmuşum. Onun için. Neyse. Ich bin halt so ein cooler Papa ya. Böyleyiz yani. Biz bir şeyler unutuyoruz. O zaman biz sakar olmuyoruz, cool oluyoruz arkadaşlar. Genau so ist es. Genau so ist es. Şimdi arkadaşlar, çarşamba gününe kadar buradayım. Ya perşembe gününe itibaren yine sabah programı yapacağım. Ondan sonra rengarenkli programımız da devam edecek. So. Şimdi 60 yaşında olanlar, bir ya da 60 yaşına yaklaşanlar, bir ya da geçenler, bu 3 kategoriye ilgilendirecek, hatta gençleri de ilgilendirecek bir konuya değineceğim. Bir adam var. Sosyal medyada gezerken dedim, böyle bir video denk geldim ki adam 60 yaşına gelmiş. Bir şikayette bulunuyor. Şimdi bu şikayet esnasında video çekmiş tabii ki. Bu şikayet esnasında yanında köpeğini gezdiriyor. Köpeğini de arada sırada böyle azarlıyor. Yürü be oğlum yürü, amma kokladın orayı burayı, amma kokladın diyor. Yani ne oluyor falan demeyesiniz diye ben bunu önceden sizlere aktarıyorum, izah ediyorum. Şimdi 60 yaşındaki bu adamın şikayetini dinleyin. Acaba aynı şey sizde de söz konusu mu?
4: 60 yaşında o kadar sıkıcı oluyor ki hayat. Diyorlar ki hobi yarat. Ulan ne hobi yaratayım? Piyano var, gitar var, şarkıcılık, şarkı söylemek var. Ağırlık çalışmak, spor. Yüzme kendi çapında işte. Pek yüzme yok da her şey var. Abi 60 yaşında inanılmaz sıkıcı bir hayat. İnanılmaz. İnanılmaz. Yürü, yürü bakayım, yürü. Yürü. Gençler, yandınız, yandınız. 60 yaşına geldiğinizde yandınız abi. Hayat o kadar sıkmaya başlıyor ki. Ya yürü artık be, yürü be artık. Biraz yürü yani. Her yeri kokladın be. 500 dakika kokladın yani. O kadar sıkıcı ki abi. Hiçbir şey yok. Ot gibi. Çünkü artık her şeyi, her şeyi görmüşsün. Her şeyi geçirmişsin. Her şeyi yaşamışsın. 60 yaşında ne yapacaksın abi? Hadi söyle ne yapacaksın? Ha ha ha diye gülelim mi? Ne yapalım ya? Hadi siz gençsiniz. Bir sürü şey hedefliyorsunuz. Ah şu olsa, ah bu olsa. Aranızda yarış da var. 60 yaşında bir insan neyle yarışabilir ya? Hiç her şey bitmiş hayatında. Hayat bitmiş, ayvayı yemiş. Neyle yarışacaksın? Zengin olayım. Zenginliği ne yapacaksın? Onu da elde etmişsin. Ne istiyorsun? Ne yapacaksın? Ne geçecek eline ya? Oo! Hadi saraylarım olsun. Oo hadi otellerim olsun. 5 tane otelim olsun. Ne işe yarayacak abi? Ölünce yanında mı gidecek? Yok. Göte bir silikon. Hadi yallah toprağa. Ne olacak? Ne işe yarayacak? Para ne ya?
3: Evet arkadaşlar, burada sizin düşünceniz nedir? Burada 60 yaşındaki olanlara veyahut da 55'li olan, onları da kabul ediyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki 60'ı geçenleri de kabul ediyoruz. Sizler de iştirak edebilirsiniz efendim. Şimdi haber bültenlerine bağlanırız. Mesajlarınızı bekliyorum sizlerden. Hadi şimdi adamın bu büyük hayat serzilişini bir dinleyelim dedim ama bakalım 60'tan sonra gerçekten hayat bitiyor mu? Yoksa bizim abi de biraz fazla mı karamsar diyeceğim. Bekliyorum cevaplarınızı. Hadi bakalım. Birazdan 60 yaşında dünyayı gezen de çıkacak. Ben 40'ta da yoruldum diyen de olacak. Ortalık karışsın. Biraz sonra haberlerden hemen sonra.
0: Metropol FM. Almanya ve dünya haberleri.
5: Ich bin Tine Klimach. Nach der Sommerpause ist Bundeskanzler Friedrich Merz erstmals wieder mit dem engsten Führungsteam seiner Partei zusammengekommen. Dabei ging es für die CDU-Spitze auch darum, die morgige Kabinettsklausur vorzubereiten. Die Bundesregierung stehe vor einem arbeitsreichen Herbst, sagte der neue Unionsfraktionschef Thorsten Frey.
6: Kurs halten und weiter reformieren, so könnte man das Motto der Regierung gerade umschreiben. Der neue Unionsfraktionschef Thorsten Frey, Nachfolger von Jens Spahn, erklärte, es gehe jetzt um die zügige Umsetzung der Reformen, die man vor der Sommerpause vereinbart habe. Das könnte aber teilweise schwierig werden, nachdem Ostministerpräsidenten der CDU, also aus Freys eigener Partei, zentrale Kompromisse wieder ins Wackeln gebracht haben, etwa die Abschaffung der Rente mit 63. Dazu kommen die schlechten Umfragen und nur noch 2 Wochen bis zu den ersten Landtagswahlen diesen Herbst im Osten. Aus Berlin, Ronny Tochau.
5: Der BIWA Pflegeschutzbund weist den Verdacht der AfD zurück, in Pflegeheimen würden Angestellte oder Angehörige die Briefwahl der Bewohner manipulieren. Es lägen keinerlei Hinweise auf Wahlbetrug in Pflegeheimen oder eine unzulässige Einflussnahme bei der Stimmabgabe vor, erklärte der Verband. Zuvor hatte der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla vor der Landtagswahl am 6. September in Sachsen-Anhalt Zweifel daran gesät, dass bei der Briefwahl alles mit rechten Dingen zugeht. Die Ukraine bittet seit Wochen um frisches Geld für die Stärkung ihrer Flugabwehr. Zum heutigen Nationalfeiertag kommen gute Nachrichten aus Brüssel. Die EU hat zum 35. Unabhängigkeitstag der Ukraine neue Rüstungshilfen im Wert von 6,1 Milliarden Euro genehmigt.
7: Flugabwehrsysteme, Raketen, Munition und Radaranlagen sollen vor allem mit diesem EU-Geld bezahlt werden. Und zwar wegen der immer häufigeren russischen Angriffe mit ballistischen Raketen und mit Drohnen. 376 Raketenangriffe nur im Juli. Europa zeige am Unabhängigkeitstag, dass die Unterstützung für die Ukraine unerschütterlich und konkret sei, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
5: Nach einem bisher vergleichsweise milden Sommer wird es in Griechenland jetzt richtig heiß. Das Land erlebt seine erste Hitzewelle des Sommers. Für mindestens eine Woche werden Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet. Besonders in Ballungszentren in Mittelgriechenland und auf Peloponnes bleibt es auch nachts ungewöhnlich warm. Gleichzeitig steigt wegen der Trockenheit und starker Winde die Waldbrandgefahr.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
8: Değerli dinleyenler, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Karan'ın ailesi, saldırganın babası Uğur Mersinli'ye 5 milyon 100 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme ayrıca Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz koydu. Aile saldırıda yaşanan maddi ve manevi zararların karşılanmasını talep ediyor. İçişleri Bakanlığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini açıkladı. Yiğit'in ev hapsi daha önce kaldırılmış, hakkında yurt dışı yasağı ve imza yükümlülüğü uygulanmıştı. Bakanlık bu adli kontrol koşullarının ardından Yiğit'in yeniden görevine döndüğünü bildirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Osman Kavala'nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını yarın açıklayacak. Strasbourg'daki duruşmada Kavala'nın 2019'daki ilk mahkeme kararından sonraki tutukluluk süreci ve ağırlaştırılmış müebbet cezayla sonuçlanan yargılaması değerlendirilecek. Değerli dinleyenler, Bursa'nın Kestel'le Yıldırım ilçelerinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Bazı mahallelerdeki alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına helikopter, arazözler, su tankerleri ve dozerlerin yanı sıra itfaiye, jandarma ve bölge sakinleri destek veriyor. Süper Lig'de ikinci hafta bugün Kocaeli Spor Ahmet Sportif Faaliyetler maçıyla tamamlanıyor. Karşılaşma saat 20.30'da başlıyor. Haftada Galatasaray Erzurum Spor'u 4-0, Fenerbahçe Konya Spor'u 4-2 mağlup etti. Beşiktaş Alanya Spor deplasmanında 1-0 kaybetti. Trabzonspor ise Başakşehir'i 2-1 yendi. Filenin Sultanları ise Avrupa Şampiyonası'nda 2-2 yaptı. Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı A grubundaki ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Milliler turnuvadaki üçüncü maçında bugün saat 18'de Macaristan'la karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
9: Frankfurt ve Offenbach'ta hava güneşli, sıcaklık 22 derece. Darmstadt'ta hava aynı, sıcaklık 21 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 9 ile 22, Offenbach'ta 10 ile 23, Darmstadt'ta 8 ile 22 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
3: Metropol FM saatimiz 10 gibi oldu arkadaşlar. Günlerden pazartesi, pazartesi sendromu böyle. Neyse bugünü de bitirdik yavaş, az bir şey kaldı. Sonra salı, sonra çarşamba, sonra perşembe. Ooo! Çok işimiz var, çok. Biraz önce radyolarını yeni açanlar için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biraz önce sosyal medyada bir adam köpeğiyle gezerken 60 yaş sendromundan bahsediyor. Arkadaşlar diyor, 60 yaşa geldiğiniz zaman hayat çok sıkıcı oluyor diyor. Her şeyi yaşamışsınız, görmüşsünüz falan. Ben işte gitar çalabiliyorum, piyano çalabiliyorum. Oraya gezdim, buraya gezdim, şurayı gezdim. Ve 60'tan sonra hayat çok sıkıcı oluyor diyor. Gençlere de buradan sesleniyor. Vallahi şimdiden hazırlıklı olun diyor. Resmen sallıyor. Sallarken yanında da köpeği var. Köpeğe de sallıyor. Ya büyür ya. 500 yeri kokladın ya diyor. Otellerin olsa ne olacak diyor. Yani 60'tan sonra diyor. Otellerin olsa ne olacak diyor. Şimdi ben bu adama tamamen de haksız diyemiyorum. Şimdi 60 yaşına gelmişsin. Haliyle bir sürü şey görmüşsün, yaşamasın. O normal. Ama mesele bence 60 olmak değil. Mesele insanın hayattan beklentisinin kalmaması. Yani bana soracak olsanız. Yani 30 yaşında da sıkılırsın hayattan, öyle değil mi? 70 yaşında da ne bileyim böyle valizini kapıp dünyayı da gezebilirsin. Ezzoso. Yani para desen tamam güzel şey ama adam diyor ya, otelim olsa ne olacak? Abi önce bir otelin olsun. Son havasının başında oturup bunun derdini biz konuşuyoruz. Hiç sorun olmaz. Senin yeter ki ilk önce otelin olsun, otelden haber versen bana. Şimdi bence insanı ayakta tutan şey yaş değil, meraktır. Yani sabah kalkınca bugün ne yapacağım diye bir soru sorabilirsin kendine. Ondan sonra bir arkadaşın vardır, sevdiğin vardır, öyle değil mi? Gidecek bir yerin vardır, bir hobin vardır. Yani hayat böyle devam ediyor. Ama bizim abi bir yandan da köpeğe hadi yürü, hadi yürü diye böyle fırça atıyor. Köpek de içinden diyordu ki abi sen hayattan sıkılmış olabilirsin ama bana ne bağırıyorsun? Ve dinleyicilerimiz yazsın dedim, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Serpil biraz önce yazan, daha doğrusu sesli mesaj gönderen Serpil diyor ki mutlu eden şeylerin küçük şeyler olduğunu 58 yaşında fark ettim ve kendimle yeni yeni tanıştım. Ve kendimi buldum Hakan'cığım, yeniden genç olmak istemem diyor. Güzel şu. İstesen de olamazsın ama. Merhaba ben Meksut. Bu ağabey hayata küsmüş, onu iyi yaşıyor madem ki hiçbir şey ona iyi gelmiyor. Anlamadım, ne para istiyor ne hayattan iste bir beklentisi var. So, Bremen'den Nazif. Hakan abi adam otellerim olsa ne olacak diyor. Otelleri bana devretsin, ben onun yerine üzülürüm. En güzel cevap şimdiye kadar ki, bravo. Mesajları da okuyacağım. Radyonuzdan ayrılmayın.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 128 euro 63 sent. Çeyrek altın ise 225 euro 10 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 6 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Evet, 60 yaşına gelenler, hayat gerçekten 60 yaşına duruyor mu? Yani canı sıkılıyor mu? Ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum falan. Ne yapalım, ölüp yani oturup böyle ölmeyi mi bekliyorum mi diyorsunuz? Sosyal medyada bir adam diyor, 60 yaşından sonra hiçbir şey çok can sıkıcı diyor. Her şeyi yaşamışsın, etmişsin, olmuş bulmuş. Yani fakir de olsan, zengin de olsan ondan sonra sıkılıyorsun abim diyor. Yani bilmiyorum. Bence adamın problemi yaş değil. Yani bana soracak olursanız amaçsızlıktır. Yani insan yaşlanınca değil, merak etmeyi bırakınca yaşlanıyor. Yani belli bir yaştan sonra siz hala herhangi bir şeye merak duyuyorsanız arkadaşlar, o zaman hayat her zaman sizin için yeniden başlıyor olabilir. Bu gerçekten böyle. Ömer Offenbach'tan diyor ki, yaşım 45 olmuş, gelsen ne olur, bu saatten sonra beni sevsen ne olur diyor. Konuşan adam tükenmişlik sendromuna yakalanmış. Hayat 50'sinden başlar, ölene kadar devam eder. Bu arada ben Mahmut değil, Çiğdem diyor. Ben Mahmut demedim ki. Başka bir dinleyicimiz ise şöyle bir mesaj göndermiş.
3: Hayır canım, insanı ayakta tutan şey paradır, para.
2: Parayı ne güzel söylüyor, öyle bir daha bir dinleyelim bakalım.
3: Hayır canım, insanı ayakta tutan şey paradır, para.
2: Allah gözünü doyursun senin yanına. Ne güzel para demek öyle yani. Hiç mi işiniz gücünüz yok? Kiminle görüşüyorum? Merhabalar.
4: Merhaba Hakan, ben Hüseyin Kapı.
2: Hüseyin nasılsın, iyi misin?
4: Vallahi merhaba.
2: Sesin çok kötü geliyor Hüseyin. Bak kapatacağım telefonu, söyleyeyim.
4: İyi mi dinliyorum, ne var ne yok.
2: Çok iyiyim, sağ olasın. Buyur, seni dinliyorum. Yaş kaç senin?
4: Ben sıra basıyor. Benim 65 yaşında iki tane çocuğum oldu 65'ten sonra.
2: Ben bir şey söyleyebilir miyim sana? Freisprech Anlage'den çıkar mısın lütfen?
4: Bitti.
2: Şimdi konuş bakayım.
4: Ha, 65'ten sonra benim iki tane çocuğum oldu.
2: 65 yaşından sonra?
4: İki tane. Biri 3 yaşında, 2 yaşında, biri 5 yaşında.
2: Allah bağışlasın.
4: Şu an ben 71 yaşındayım.
2: Canım benim. Sonradan mı aklına geldi çocuk yapmak?
4: Yok. Senden büyük çocuğum da var.
2: Ay canım benim. Allah Allah bağışlasın.
4: 51 yaşında da var.
2: Ay canım, kurban olurum ben ona. Zo. Yani sen diyorsun ki 60 yaşından sonra da bazı emellerin, hayallerin olabilir diyorsun.
4: Olmaz olur mu canım?
2: Çocuk yapabilirsin diyorsun 60 yaşından sonra. Belki o adam...
4: Almanların bir şarkısı var. Absexin 60 Fantas Leben'in diye.
2: Absexin 60 mi o? Emin misin?
4: Tabii. Hayır. Absexin 60. Dayısın olan demek şu.
2: Vallahi ben bilmiyorum. Sen biliyorsun vallahi. Sen o şarkıya bayağı bir odaklanmışsın ama.
4: Yok. Odaklanmadım da sen böyle anlatınca aklıma geldi.
2: Çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Peki başka hayallerin var mı? Şimdi şunu yapmak isterdim. Ya da yapacağım. Başka herhangi bir hedefin var mı?
4: İşte çocukları bir okulda yapsam. Şöyle manitalarıyla bir görsem. Bakalım artık.
2: Evet, evlisin ama değil mi sen?
4: Evliyim. Evet, tamam. Beşinci evliliğim.
2: Beşinci. Vay. Yani...
4: Beşinci canım. Hanımdan yedinci
2: çocuk. Ya sen niye sıkılacaksın ki o zaman böyle?
4: Sen beni görsen tanırsın, bakma.
2: Ya ben seni görmeyeyim, sen benimle de evlenirsin yakında. Çok teşekkür ediyorum sana.
4: Hadi.
2: Kendine iyi bakın. Çocuklara selamlar buradan.
4: Hadi.
2: Görüşmek üzere, sağ olasın. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Ne güzel böyle. Herkesin bir hayata farklı bir bakış açısı var. Başka bir dinleyicimiz diyor, haklısın, ne olur gelmeyin o yaşa. Eray diyor Köln'den. Hamburg'da Ergün dostum insanın başına ne gelirse diyor, meraktan gelir diyor. Evet, gerisini de biliyoruz ama. Tarkan'la ilerliyoruz, dönmüyor giden diyor. 17-15 saatlerimiz bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. Çok güzel bir şarkı.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı,

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Arkadaşlar, Berlin'de bugün okullar açıldı. Çocuklara şimdiden güzel bir eğitim yılı, bol başarı, bol arkadaşlık, mümkünse az ödev diliyorum. Biz biliriz o ödevli günlerimizi. So. Ama asıl buradan velilere sesleniyorum. Gözünüz aydın. Haftalarda evde anne, baba, canım sıkıldı, niye yiyelim sesleriyle yaşayanlar, biraz sessizlik geldi değil mi eve? Oh be Hakan, vallahi rahat ettik. Böyle çocuklara böyle tekmeyi bir koyuyoruz. Hadi okula. Sabah çantayı verdiniz, beslenmeyi de koydunuz tabii kapıdan, bir uğurladınız, sonra kapıyı kapatıp aşağıya verin. Oh be, ev yine bizim diyorsunuz arkadaşlar. Tabii akşam hepsi geri gelecek, çok da böyle sevinmeyin. Bu mutluluk sadece belli bir süre için arkadaşlar. Her şeyi de çok ciddi almayın. Bütün öğrencilerimize güzel bir okul yine diliyoruz yine. Velilere de sabır, öğretmenlere de kolaylıklar. Hadi bakalım, Berlin tatil bitti, zil çaldı, hayat yeniden düzene girdi. Bu nasıl bir giriş böyle be? Ben bile yani tüylerim diken diken oldu. Neredeyiz Hülem?

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: 17-25 yıllık saatlerimizi ve Türk pop tarihinde bir günde sadece birkaç saatte en çabuk ünlü olan sanatçımız Mirkelam Tavla diyor şimdi. Bu şarkısıyla değil, her gece adı şarkısı vardı. Eskiler bilir tabii ki, koştura koştura böyle şarkı söylüyordu ya. Bir günde sadece haber bültenlerine, ana haber bültenlerine çıktı. Ve şimdiye kadar Türk pop tarihinde en çabuk ünlü olan, herkesin hemen hemen tanıdığı sanatçımız. Şimdi sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Hessen'de sosyal yardım kuruluşları Almanya savunmasını güçlendirirken sosyal hizmetlerin geri plana itilmemesini istiyor. Hessen Serbest Sosyal Yardım Kuruluşları bakım gençlik yardımı ve danışma merkezlerinin de güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. YUH'a göre askeri güvenlik ile sosyal güvenlik birbirine karşı kullanılmamalı. Ve Cumartesi'yi pazara bağlayan gece çok sayıda çöp konteyneri yakıldı. İtfaiyeye göre yangınlar 2.30 civarında başladı ve yaklaşık sabah 5'e kadar sürdü. Bazı konteynerlerin binalara ve araçlara yakın olması nedeniyle alevlerin yayılma riski bulunuyordu. Wiesbaden'da yılbaşından Temmuz sonuna kadar 253 çöp konteyneri yangında zarar gördü. Ve Frankfurt'tan Bangkok'a giden Thai Airways uçağı teknik arıza nedeniyle kalkıştan yaklaşık 1,5 saat sonra Frankfurt Havalimanı'na geri dönüş yapmak zorunda kaldı. Uçuş takip kaynaklarına göre Boeing 777 tipi yolcu uçağın sol iniş takımları hidrolik sorun nedeniyle kapanmadığı ve teknik nedenle uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı bildirildi.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da Orta Ölçekli İşletmeler Birliği Başbakan Friedrich Merz'den koalisyon hükümetinde daha güçlü liderlik göstermesini istedi. Birliğin Genel Müdürü Christoph Ahlhaus hükümette plansızlık ve iletişim sorunları bulunduğunu savundu. Ahlhaus ayrıca katma değer vergisinin artırılmasına karşı çıkarak böyle bir adımın zaten zayıf olan özel tüketimi daha da olumsuz etkileyeceğini söyledi. Almanya'da Sol Parti 6 Eylül'deki Sachsen-Anhalt seçimleri öncesinde bugün yeni eyalet programını tanıtıyor. Parti okullar ve kreşlerde daha fazla personel, ücretsiz kreş yemeği, kırsalda daha iyi sağlık hizmetleri ve servet vergisinin geri getirilmesini istiyor. Anketlerde yaklaşık %13 seviyesinde bulunan Sol Parti'nin en önemli hedeflerinden biri eyalette aşırı sağcı AfD'nin iktidara gelmesini engellemek. Almanya'da Demiryolu ve Ulaştırma Sendikası EVG tren personellerine yönelik saldırılar nedeniyle ülke genelinde bölgesel tren seferlerini durdurma uyarısında bulundu. Sendikan çalışanlara saldırılarda cezaları ağırlaştıracak yasanın bu yıl federal parlamentoya getirilmesini istiyor. EVG düzenlemenin çıkmaması durumunda Ocak ayında ulaşımı durdurabileceklerini açıkladı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Teşekkür ederiz. 17.32 oldu saatlerimiz. Faydalı saatlerimizle devam ediyor ve şimdi Harun Kolçak gir kanıma diyor.

0: Berg. Aaron Kolçak'tan tanıdığımız bu güzel şarkımızı dile getirdiler, seslendiler. Çok da güzel yaptılar. Teşekkür ediyoruz emeklerinize, ağzınıza, çabanıza. Tekrardan sağlık diliyoruz. Şimdi geçen hafta bir konu işlemiştim arkadaşlar. Biliyorsunuz gençler arasında yeni bir trend var diyor. Cep telefonlarının ekranlarını çatlatıyorlar. Yani tam kırmıyorlar, çatlatıyorlar. Böyle örümcek ağ gibi oluyor. Ondan sonra ne oluyor? Ne oluyor? Cool oluyormuş. Genel sorusuz. Çok cool oluyormuş böyle. Şimdi ben orada tabii ki bunun bu konuyu işledik. Herkes bir şeyler yazdı falan filan derken. Sonra kendi kendime sordum. Ya bir geyik mi nasıl? Yani bir, insanlar cep telefonlarının ekranlarına niye zarar verirler diye düşündüm. Ben böyle düşünürken, daha doğrusu bu olayı sizlere sunduktan sonra hafta sonu birkaç genç beni gördü. DJ Hakan, ne haber? Oo, gözlerine sürmeyi çekmişsin. Bir adam da sürmeli Hakan. Alkış diye gelmiş, bunu anlamadım. Şimdi dedi ki, yalnız dedi abi, orada senin bir hatan var dedi. Yani bilmediğin şeylere, konulara sakın girme dediler bir de. Eyvah dedi. Dişti hoza fark yaptın. Yoksa yanlış bir şey mi yok? Aslında var. Dedi ki abi dedi, sen diyorsun ki dedi, cep telefonunu dedi, ekranı çatlatıyoruz, ondan sonra cool oluyor değil mi dedi. Evet dedim. Hayır öyle değil dedi işte. Biz dedi, bizim yaptığımız şey ekran değil de iPhone'ların arka, eski iPhone'lardan, bu en sonlardan bahsetmiyor. Eski iPhone'larla arkası camlı olan iPhone'ların, onları çatlatıyoruz dedi. Ekranı çatlatmıyoruz. Arka kısmı çatlatıyoruz deyince ben de ooo dedim. Aynen bu şekilde. Ha abi. Öğrenle gel dedi sonra. Sonra güler abi, ich finde dich trotzdem cool mit deinem Golf 4. Hey, ben çok geil. Hey çocuklar, helal olsun size dedim. Ondan sonra var mı şimdi? Bilenler var mı şimdi? Sadece bu yeni iPhone'ların arkasında veyahut da diğer telefonların arkasında cam yok tabii ki. Ön kısmını, ama ben yine de pek emin olamadım yani. Ben aslında ön kısmını yapanlar da vardır diye tahmin ettim ama o dedi neye dedi. Ha bir de unuttum onu. Hier guck mal genau so dedi, bir de kendi cep telefonunu da gösterdi. Şimdi bana güya geçirdi ya. Şimdi ben de bunun tabii ki altında kalmadım. Ben de dedim, was, du hast immer noch iPhone 13?
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk. Özyörem.
0: Young Sia Zaytugay. Wunderbar. Ya ne güldük, ne eğlendik böyle. Sonra hepsi tabii çocuğa güldüler böyle. Ben de orada kendimi bir şey zannettim.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
2: Evet, ama bir şartım var.
1: Nedir aşkım?
2: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
1: Tabii ki. Zaten bize de bu yakışır. Mind Palace Event Center, Siemensstrasse 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.
3: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchener Straße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Evet, biraz önce gençlerin yeni trendi, yeni akımından bahsetmiştim. Cep telefonları ne yapıyorlar? Böyle camlarını, daha doğrusu arka kısmındaki ekranı çatlatıyorlar. Ondan sonra da böyle örümcek ağı görünümü verdikten sonra ne oluyormuş? Cool oluyormuş dedim. Sonra geçenlerde tabii ki çocuklar bana dediler. Sen dedi yanlış bilgi veriyorsun. Ön camı değil, biz arka camı çatlatıyoruz. Bilmeden konuşma. Hatta bak burada bana gösterdiler. Ben de bunun altında kalmamak için. Daha sende iPhone 13 mi var dedim. Çocuk travma geçirdi. Burada bir dinleyicim de diyor. iPhone 13 kullanıcısı olarak aşağılandığımı hissettim Hakan diyor. Oysa ki mutluydum iPhone'umla. Bu travmayı nasıl atlatacağız bilmiyorum. Bormsan Koray. Travmayı nasıl atlatacaksın? Şimdi şöyle bak. Şöyle bir şey olabilir. iPhone 18'in çıkmasını bekleyeceksin. Ondan sonra iPhone 18'i çıktıktan sonra diğer telefonlar ucuzlayacağı için iPhone 14'ü alacaksın. Hep geriden gelsen oldu mu? Emin adımlarla. Şimdi Burak Bulut, ah be Manolya diyor. 17.47, keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan. Metropol FM'desiniz. Paydos programı.

0: Şimdi arkadaşlar, bazen sosyal medyada bir şey görüyorsun. Yok artık, bunu da yapmazlar herhalde diyorsun ya. İşte tam öyle bir olay. İrlanda'da 5 genç otoyolla böyle ters yönde giden bir aracın içindeyken karşıdan gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpışıyor maalesef. Ve hayatlarını kaybediyorlar. Diğer araçtaki 3 kadın ve bir çocuk da maalesef ağır yaralanıyor. Ardından, bunun hemen ardından da İngiltere'de yine ters yönde giden bir araç polis aracıyla çarpışıyor. Bu kez de 7 kişi hayatını kaybediyor maalesef. Ölenlerin ikisi de polis memuru maalesef. Ve bu bütün olayların ardından ortaya çıkan tartışma daha da ürkütücü. Hani biraz önce trendden bahsettim ya, akımdan bahsettim ya. İnsanların, şimdi iyi dinleyin, sosyal medyada izlenmek, beğeni almak, ne bileyim bakın ben ne yaptım demek için otoyolda
1: DJ Hakan'la Rengarenk

İnsanların sosyal medyada demiştim değil mi biraz önce, izlenmek için, beğeni almak için, bakın ne yaptın demek için otoyolda ters yönde araç kullandığı görüntüler var. Yani trend yapacaklar ya. İrlanda polisiyle böyle bazı vakalarda böyle bunun gerçekten sosyal medya uğruna yapıldığını açıkçası söylüyorlar, açıklıyorlar. Canlı yayına da çıktılar, bunu söylediler ve İrlanda'da milletvekilleri de TikTok'tan bu tür içeriklerle ilgili bir açıklama istedi. Ya şimdi bu ne trendi? Bunu aklım hayalim almıyor. Bir insan nasıl telefonun ekranında böyle 3 tane kalp işareti için kendi canını, hadi kendini geç, hiç tanımadığı bir ailenin canını ortaya nasıl koyabilir? Beyni dediği nedir ki ya? Yani? Bugün gelir, yarın gider. Yani bir gün, yani yapmış olduğum video 2 gün konuşulur. 3. gün hiç kimse hatırlamaz bile değil mi? Ama o kazada bir insanı kaybettiysen, bir annenin evladı gittiyse, bir çocuğun babası artık eve gelmeyecekse, onun geri dönüş yoktur bence. Genel olsanız. Şimdi bir de trend kelimesine burada takılıyorum. Trend dediğim bir dans olur, ne bileyim bir şarkı olur, bir kıyafet olur. Yani ölüme doğru araba sürmenin trendi olmaz. Bunun adı trend değil, düpedüz sorumsuzluktur bana soracak olursanız. Şimdi size soruyorum. Sizce burada sorumluluk sadece direksiyonun başındaki kişiler midir? Yoksa bu görüntüleri böyle milyonlara taşıyan, bir nevi böyle yayılmasına izin veren sosyal medya platformlarında böyle ciddi bir sorumluluğu da var. Mutlaka vardır. Vallahi mesajınızı bekliyorum, merak ediyorum. Çünkü insan bazı haberleri anlatırken espri yapacak yer buluyor tabii ki mutlaka. Bunda insanın içinde sadece biz ne ara buraya geldik demek geliyor maalesef. Ich bin echt geschockt. Neyse. Şimdi Deniz Seke'nin Üzgünüm Aşkım adlı şarkısıyla ilerliyoruz.

Evet, Deniz Tekin'in Üzgünüm Aşkım adlı şarkısından sonra şimdi Zeynep Baksı Karatağ. Fırat Çelik'le birlikte niye çattın kaşlarını diyor. 17.57 oldu saatlerimiz. Şarkımızın hemen ardından haber bültenlerine bağlanacağız. Sonra son saat içerisinde yine Curcuna devam edeceğiz.

Sizi heyecan içerisine bıraktım. Evet ve Paydos programının son saati içerisindeyiz arkadaşlar. 18 oldu saatlerimiz. Şu an 18.05 hatta 55 dakikamız kaldı. Ve Avustralya'da 550 nüfuslu bir kasabada, küçücük bir kasaba var orada. Orada doktor bulamıyorlarmış. Ya şimdiye kadar doktorlar yapmış olduğu teklifi de hiçbir doktor kabul etmemiş. Bu kasaba bu doktora yıllık 500 bin dolar maaş teklifinde bulunmuş. Doktorlar yine de kabul etmemişler. Bunun ne sebebi olabilir? Ya şöyle düşündüm de doktor Avustralya'da. Şimdi Avustralya'da böyle yani Avusturya değil Avustralya arkadaşlar. Biliyorsunuz orada daha böyle iklimi farklı. Ondan sonra hayvanları farklı. Yani dev sopa böcekleri var orada. Dev tahta güvesi var. Ne bileyim böyle Huni ağalı örümcek gibi böyle cehennem zebanesi formunda bir sürü böcek var orada. Yani gidilmez tabii Kore'ye, kim gider? Öyle değil mi? Zoom. Das war's dann. Şimdi Mehmet Erdem. Dünya dönüyor diyor ama Avustralya'ya doğru değil tabii ki. Biz ama hiç yolumuzdan şaşmadan, istikametimizi değiştirmeden devam ediyoruz. Ve tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla 24 saat boyunca sizlerleyiz. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 128 euro 63 cent. Çeyrek altın ise 225 euro 10 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 6 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Maydoz Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Pofi Gutachta'yı ara. 0177-815-8838. Kfz Diplom İnjönör Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Pofi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177-815-8838.
2: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
0: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuğ.

sabahları çalıyorum arkadaşlar. Bazı slowlardan sonra da böyle insanları böyle dinleyicilerimizi silkelemek böyle benim görevim. Bazı duygusal takıldığımız zaman biraz kendimize gelmek için böyle abuk zubuk işler yapmak mecburiyetindeyiz. Ki arkadaşlarımız var, bazı arkadaşlarımız. 5 dakikada oradayız.

Benim Hakan diyorlar. 5 dakikaya oradayım diyen arkadaşınız o sırada arkadaşlar duşta olma ihtimali %98'dir. Var mı öyle etrafınızda? Ya oradayım köşe, bir de şeyler var böyle, ünlüler var. Çok ünlüler bu konuda. Köşedeyim abi, köşedeyim diyor. Bak köşedeyim, hemen dönüyorum diyor. O köşe bitmiyor arkadaşlar. Kaç köşe ise 4 köşe mi 8 köşe mi anlayamadık. Mela Belal, gel dönelim eve diyor. Gel dönelim eve mi? Yani köşe mi var burada da? Köşeleri döne döne eve. Keviniz bol olsun. Mikrofon hemen DJ Hakan.

devam eder. Gel dönelim eve dedi. O meşhur köşelerden bahsediyor kendisi tabii ki mutlaka. Ve şimdi yepyeni şarkısıyla Tantaşçı ile ilerliyoruz arkadaşlar. 18.26 oldu saatlerimiz. Neymiş bu şarkının ismi? Gidişat. Bakalım gidişat nasıl? Hep beraber dinliyoruz.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Hessen'de sosyal yardım kuruluşları Almanya savunmasını güçlendirirken sosyal hizmetlerin geri plana itilmemesini istiyor. Hessen Serbest Sosyal Yardım Kuruluşları bakım gençlik yardımı ve danışma merkezlerinin de güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. YUH'a göre askeri güvenlik ile sosyal güvenlik birbirine karşı kullanılmamalı. Ve Wiesbaden'de cumartesi pazara bağlayan gece çok sayıda çöp konteyneri yakıldı. İtfaiyeye göre yangınlar 2.30 civarında başladı ve yaklaşık sabah 5'e kadar sürdü. Bazı konteynerlerin binalara ve araçlara yakın olması nedeniyle alevlerin yayılma riski bulunuyordu. Wiesbaden'da yılbaşından Temmuz sonuna kadar 253 çöp konteyneri yangında zarar gördü. Ve Frankfurt'tan Bangkok'a giden Thai Airways uçağı teknik arıza nedeniyle kalkıştan yaklaşık 1,5 saat sonra Frankfurt Havalimanı'na geri dönüş yapmak zorunda kaldı. Uçuş takip kaynaklarına göre Boeing 777 tipi yolcu uçağın son iniş takımları hidrolik sorun nedeniyle kapanmadığı ve teknik nedenle uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı bildirildi.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da Orta Ölçekli İşletmeler Birliği Başbakan Friedrich Merz'den koalisyon hükümetinde daha güçlü liderlik göstermesini istedi. Birliğin Genel Müdürü Christoph Ahlhaus hükümette plansızlık ve iletişim sorunları bulunduğunu savundu. Ahlhaus ayrıca katma değer vergisinin artırılmasına karşı çıkarak böyle bir adımın zaten zayıf olan özel tüketimi daha da olumsuz etkileyeceğini söyledi. Almanya'da sol parti 6 Eylül'deki Sachsen-Anhalt seçimleri öncesinde bugün yeni eyalet programını tanıtıyor. Parti okullar ve kreşlerde daha fazla personel, ücretsiz kreş yemeği, kırsalda daha iyi sağlık hizmetleri ve servet vergisinin geri getirilmesini istiyor. Anketlerde yaklaşık %13 seviyesinde bulunan sol partinin en önemli hedeflerinden biri eyalette aşırı sağcı AfD'nin iktidara gelmesini engellemek. Almanya'da Demiryolu ve Ulaştırma Sendikası EVG tren personellerine yönelik saldırılar nedeniyle ülke genelinde bölgesel tren seferlerini durdurma uyarısında bulundu. Sendika çalışanlara saldırılarda cezaları ağırlaştıracak yasanın bu yıl federal parlamentoya getirilmesini istiyor. EVG düzenlemenin çıkmaması durumunda Ocak ayında ulaşımı durdurabileceklerini açıkladı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Ve Beatles programı son saat içerisindeyiz arkadaşlar. 18.33 oldu saatlerimiz. Şurada bir yarım saatimiz kaldı ve yarım saatten sonra ne olacak? Hiçbir şey olmayacak, müziklerimiz 24 saat boyunca devam edecek. Burada Hakan biraz da arabesk çalsana, Hakan biraz Türk çalsana, Hakan şunu çalsana, Hakan buna iyi diyeceğiz dedik ya böyle, tamam mı? Artık diyeceğiz dediğimiz için. Ne? Şimdi arkadaşlar, bizim uygulamamız var, app'imiz var yani. Metropol FM'in app'i var. O app'i indirdiğiniz zaman orada istediğiniz şarkı kategoriler var. Türkü var, klasik var, Türkçe hip hop var, arabesk var, Türkçe pop var. Onlardan herhangi birini, sevdiğiniz herhangi birini, arabesk var, tıklıyorsunuz 24 saat boyunca kesintisiz. Ben bile yokum orada. Oh, şu Hakan'dan kurtulduk dediğiniz an, o anı yaşamak istiyorsanız o uygulamayı indiriyorsunuz, tamam mı? Orada sadece o şarkılar. Şimdi radyoyu da 24 saat boyunca oradan canlı dinleyebilirsiniz tabii ki. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ama ben sadece arabesk dinlemek istiyorum diyorsunuz. Basıyorsunuz böyle aracınıza veyahut da artık mutfakta, evde, iş yerinde 24 saat boyunca böyle bıkana kadar dinleyebilirsiniz. Ondan sonra arada şu Hakan ne diyemiş, şu Keltoş bakalım bir de ona bakalım da diyebilirsiniz yani. Anlaştık mı? Ve şimdi Pinhani hele bir gel diyor. Gel bakalım evladım. Hakan'ım gel, Hakan'ım gel. Keyfiniz bol olsun diyorum.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Evet, şimdi dişi ahtapotlar, bildiğimiz ahtapotlar var ya, bu çok ilginç. Çiftleşme modunda olmadıklarında, yani erkek ahtapotla çiftleşmediği zaman erkeği boğup yiyebiliyorlarmış arkadaşlar. Yani hani derler ya, hatun başımın etini yedin diye, bu tamamen yiyor. Böyle baş eti falan yok. Adamı yiyor yani, anladın. Bu nasıl bir saygısızlıktır? Değil mi aslında yani? Yani adam biraz zorluyorsa, yani başım ağrıyor demesi yeterliydi aslında. Adamı yemek nedir ya? Yani ich weiß es nicht. Das gibt's gar nicht. Biz bunu nasıl ahtapotlara kaptırdık? Ben de onu soruyorum daha doğrusu. Kadınlar yazdı bile birisi. Hülya yazdı. Biz bunu nasıl ahtapotlara kaptırdık? Yakın bir zamanda. O istediklerini de gerçekleştirir. İnan bana. Keyfiniz bol olsun. Ezel'le ilerliyoruz.

0: dedik. Dişi ahtapotlar erkek ahtapotlarla çiftleşmeyince kafası bozulduğu zaman erkek ahtapotu yiyor dedik arkadaşlar. Bildiğin yiyor böyle. Apur apur yiyor. Kadın dinleyicim yazdı. Diyor ki ahtapot kadar aklımız olsaydı erkek egemen değil kadın egemen toplumu olurduk diyor. Minor person. Bitmedi daha dur. Siyasetçilerin bilmem ne kasetleri yerine cenaze törenlerini izlerdik. Yaşasın dişi ahtapotların mücadelesi. Bu nasıl bir kin, nasıl bir öfke? Şu fotoğrafına bakayım. Yani ahtapota benziyorsun yani. Sadece ahtapot gibi düşünmüyorsun, ona da benziyorsun. Tamam, başka bir dinleyicim. Bakayım ne diyor.
1: Merhaba. Hakan, ben seni sabah bekledim ama şimdi yapıyorsun programı. İyi programlar. Bekledim. Canlı mı dedim acaba? Bant'tan. Canlı herhalde.
2: Yakın bir zamanda.
1: Ben de yeni başladım işe zaten. Sabaha kadar. Sabah 6'da orada mısın? Yani 5'te daha doğrusu. 6'ya kadar bekliyorsun sen. Ses çıkarmak için.
0: Ya gözünü seveyim şu sesli mesajı gönderirken o arkadaki radyonun sesini kıssanız da kendimi bir daha dinlemesem olmaz. Ya senden çok kendimi dinliyorum ben orada vallahi billahi. Zo, başka bir dinleyicim de diyor ki Hakan ahtapot sadece yerim seni demek istemiş. Gerçek aşk yani anla. He ben de inandım. Pınar diyor bunu arkadaşlar. Kollarında ölmek isterdim demek bu olsa gerek diyor. Geçin siz dalganızı bizimle, geçin. Zo, şimdi diğer bir ahtapota geçiyoruz. Hadiseyle yolumuza devam edelim. Maşallah ahtapot gibi kendisi. Durmuyor ki eller orada, bacaklar orada falan, havada uçuşuyor falan değil mi? Prenses diyor. 18. 44 oldu saatimiz. Keyfiniz bol ola, mikrofona ver.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
2: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
3: Hayatım sonsuz bir drama. Her şey mi para, artık herkes mi baba?

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Evet arkadaşlar, ve şimdi ehliyet elden gittiyse ve MPU, yani şu halk dilinde kullandığımız idiotun test, yani o meşhur psikolog testine gideceksiniz. Orada öyle iki güzel cümleyle, ezberlenmiş bir cümleyle orada bu işi çözemezsiniz. Psikologla zaten sizin gerçekten böyle ders çıkarıp çıkarmadığınıza bakıyor. O yüzden de ezber konuşmayın. Şimdi buna nasıl bir önlem alabilirsiniz? Ehliyetiniz gitti. Psikoloğa gitmeniz lazım. Ehliyetinizi geri kazanmanız için yapmamanız gereken 7 nokta var. 7 şık var. O şıkları ben size biraz sonra aktaracağım. Ama öncesinde Alişan'la ilerliyoruz. Var mı ehliyetini verenler? Ya da yakın zamanda vermek durumunda kalanlar? Ayrılmayın radyonuza. Neler yapmanız gerektiğine dair bilgiler burada. Metropol FM'de Paydos programında. Keyfiniz bol olsun.

Evet arkadaşlar, ehliyet elden gittiyse ve MPU'ya yani idiotun testi dediğimiz bu. Yani o meşhur psikolog testine gideceksiniz. Orada öyle iki güzel cümle ezberlemirim, İşi de çözerim demeniz artık fayda etmiyor. Yani şimdiye kadar da zaten fayda etmedi de. Çünkü zamanında ben de gittim, bende de fayda etmemişti. Das war so, genau. Psikologların duymak istedikleri şeyleri anlatırsanız onlara, o zaman baştan kaybediyorsunuz arkadaşlar. Genau. Yapmanız gereken, daha doğrusu yapmamanız gereken şeylerden bahsediyorum. Bu MPU testine giderseniz ezber, yani ilk birincisi ezber cevaplarla gitmeyin oraya. Psikolog bunu zaten hemen anlıyor. Yani şunu söyleyeceğim. Das war nicht hier an. Olayı küçümsemeyin. Yani hangi sebepten dolayı eğer ehliyetiniz alındıysa o olayı küçümsemeyin sakın. Bir kereden bir şey olmazdı falan da demeyin sakın. 3. Suçu başkasına atmayın. Ya işte polisti de arkadaştı, aslında stresim vardı. Şimdi bu gibi bahanelere şey yapmayın. Sakın sığınmayın. Ki burada psikologlar aslında schon felon diyorlar en başta. Sadece 4. 4'e geçiyoruz. Sadece bir daha yapmam demek de yetmiyor. Böyle neyi değiştirebildiğinizi, daha doğrusu değiştirdiğinizi de anlatın olaydan sonra. Bir de şey çok önemli. Çelişkili konuşmayın. Bunu istemiyorlar. Dosyada başka, sizde başka bir hikaye olmasın istiyorlar. Yani aynı hikayeyi tekrardan anlatın. Sonra 6 numarada internetten hazır taktiklere güvenmeyin diyor. Şunu söyle, kesin geçersin, iş ters tepebilir falan, böyle var ya bu. Yapmayın, çünkü o internetteki taktikleri bunlar da okuyorlar. 7. Son numarada gerçekten ders çıkarmadan teste de gitmeyin. Yani esas baktıkları şey davranışınızın gerçek değişip değişmediği. Yani onlar görebiliyorlar. Adamlar boşuna psikolog olmamışlar veya kadınlar, her neyse. Tamam, onlar sizi artık hareketlerinizden, hal ve tavırlarınızdan, ne bileyim vücut dilinizden, her şeyden anlıyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi esas baktıkları şey davranışınızın böyle gerçek değişip değişmediği. Özetle yani MPU'ya. Laf cambazlığı değil, samimiyeti ve gerçek değişim aranıyor. Gidin ya, yaptım ben bunu ya, keşke yapmasaydım. Yok şu oldu da bu oldu da, gar nicht so an. Aynen, anlatın, vallahi böyle oldu, keşke olmasaydı derseniz kazanma ihtimaliniz çok daha yüksek.

Pep Idol sonuna geldik ama sakın bunu radyo bitti diye anlamayın ha. Ben gidiyorum diye siz de radyonuzu kapatmayın. Ayıp edersiniz ona göre. Metropol FM 24 saat boyunca burada. En güzel şarkılar, her zevke hitap eden müzikler, enerji, keyif hepsi devam ediyor. Yarın sabah mikrofona Esra olacak. Faydası yine ben buradayım. Hepinize güzel bir akşam, keyifli bir yol. Evine gidenlere huzur, hala çalışanlara da kolaylıklar diliyorum. Tüm zamanlar en güzel ve günümüze en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Social Media Verbot ist kein TikTok, kein Insta, kein Snapchat, alles
2: soziale Netzwerke. Die Diskussion ist gerade groß für Kinder und Jugendliche verbieten.
3: Die sozialen Medien, die sind ja auch darauf ausgerichtet an vielen
4: Wenn
3: Stellen.
4: Wenn dir das hier gefällt, dann magst du auch das hier. Die Macht des Algorithmus.
5: Sevgili dinleyenler, bugün gündemimizde birçok aileyi yakından ilgilendiren önemli bir konu var. Çocuklarımızın sosyal medya alışkanlıkları ve bu alanda gündeme gelen yaş sınırlamaları. Almanya'da hükümete sunulan uzman raporunda 13 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kısıtlaması, 7. sınıfa kadar okullarda cep telefonu yasağı ve dijital ihmalin hukuken tanımlanması önerildi. Sosyal medya platformların ve sayfaların yaş kontrolü yapması ve bağımlılık yaratabilecek özellikleri sınırlandırılması da isteniyor. Rapor henüz bağlayıcı değil. Ancak Avrupa Birliği Komisyonu'nun sonbaharda bir yasa tasarısı hazırlaması bekleniyor. Bu düzenleme kabul edilirse Almanya yaş sınırlarını ve denetim sistemini kendi hukukuna aktarmak zorunda kalacak.
6: Also die Experten sagen in der Altersgruppe bis 13 sagen sie ja, aber nur in Begleitung von Eltern oder Lehrern und auch zeitlich begrenzt und dann bei Jugendlichen bis zu 18 immer mehr Zugang zu Plattformen, die vorher aber nachweisen müssen, dass sie für Jugendliche geeignet sind. Also Alterskontrollen werden kommen.
5: Uzmanlar 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına bağımsız erişiminin Avrupa Birliği genelinde sınırlandırılmasını öneriyor. Bu yaş grubundaki çocukların sosyal medya ve diğer dijital hizmetleri yalnızca ebeveyn gözetiminde eğitim amacıyla ve sınırlı sürelerle kullanabilmesi isteniyor. Öneriler sadece TikTok, Instagram veya Facebook gibi klasik sosyal medya platformları sınırlı değil. Oyunlar ve yapay zeka sohbet uygulamaları gibi sosyal etkileşim içeren dijital hizmetlerin de yaşa uygun şekilde düzenlenmesi gündemde.
6: Entscheidend wird sein, was die Kommission nach der Sommerpause vorschlägt. Aber Präsidentin von der Leyen, die sagte schon, dass sie diese Expertenmeinung sehr gut findet. Die nationalen Regierungen, auch die deutsche, werden sich in ihrer Gesetzgebung vermutlich an den einheitlichen EU-Regeln orientieren. Das macht ja auch Sinn, denn nur die EU kann gegenüber den Plattformen die Einhaltung von Vorschriften verlangen.
5: Federal Aile Bakanı Karin Prien, çocuk ve gençleri dijital tehlikelerden korumak için sosyal medya platformlarında hesap açma yaşının yasal olarak 13 ile sınırlandırılmasını önerdi. Ancak Bakan Prien, Avustralya'daki gibi 16 yaşa kadar tam bir yasak getirilmesi fikrine karşı çıktı.
7: Ja, das größte Thema und offenbar auch Streitpunkt ist die gesetzliche Altersgrenze für soziale Medien. Hier ist die Kommission sich nämlich nicht einig geworden. Familienministerin Prien spricht sich ja für die Altersgrenze von 13 Jahren aus, zusammen mit abgestuften Schutzvorkehrungen für Teenager ab 13 Jahren. Aber alternativ liegt auch der Vorschlag auf dem Tisch, über den EU Digital Services Act bestimmte Dienste oder einzelne Funktionen für bestimmte Altersgruppen zu beschränken.
5: Değerli dinleyenler, öneriler bundan sonraki süreç için ne anlama geliyor? Avrupa Birliği Komisyonu'nun sonbaharda çocukların sosyal medyaya erişimine ilişkin bir yasa taslağı sunması bekleniyor. Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekecek. Sevgili dinleyenler, Almanya'da hemen uygulamaya alabileceğimiz kesin bir yasak bulunmuyor. Bu konuda ailelerin denetimi çok çok önemli. Çocukların sosyal medyadan nasıl korunacağına ilişkin hazırlanan uzman raporu, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini yeniden gündeme taşıdı. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Mukaçinci çalmışı kapının. Mukaçinci sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

otel, sokağında ben, kapımda akşam gülleri, mateminle tutuşurken kan kırmızı gözlerim.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sende izin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: yazdıklarım. Sen yarım bırakmıştın kadın, tutunur bir merhamet sesime. Affım bir enkazdan ağır.
1: Bu sır sevdim hep sır. Duyan olmadı, kalan olmayı tercih etmedim ah.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen

yakınmış, bak ışıklar ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat,

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yaz tatili yavaş yavaş sona eriyor. Çok sayıda eyalette okullar yeniden açılıyor. Çalışanlar da günlük iş temposuna dönüyor. Tatil öncesi uzun yol için otomobiller genellikle ayrıntılı şekilde kontrol ediliyor. Ancak uzmanlar tatil dönüşünde de aracın tekrar gözden geçirilmesini öneriyor. Tatilden döndükten sonra araçta nelere dikkat etmek gerekiyor? Servis uzmanı Diana Kramer bununla ilgili şu cevapları veriyor. Diana, tatile çıkmadan önce çoğu kişinin otomobilini ayrıntılı şekilde kontrol ettirdiğini, dönüşte de benzer bir kontrolün yapılması gerektiğini vurguluyor.
2: Naja, viele kennen das wahrscheinlich. Sonntagnachmittag kehrt die Familie zurück und am Montagmorgen geht's auch schon wieder los mit dem Alltagstrott. Da sind manchmal der Kofferraum oder auch die Dachbox zumindest noch halb voll mit Urlaubskram. Und auch wenn man denkt, dass das Strandspielzeug der Kinder oder die Wanderschuhe ja kaum was wiegen, die Summe der kleinen Dinge macht's. Das kostet nämlich Sprit. Vor allem die Dachbox, auch leer, erhöht den Spritverbrauch allein durch den Luftwiderstand. Die sollte man also am besten nicht noch wochenlang durch die Gegend fahren. Das kostet bares Geld.
1: Tatil dönüşünde de özellikle lastiklerin durumu, hava basıncı ve uzun yol sırasında oluşabilecek aşınmaların kontrol edilmesi önem taşıyor. Araçta olağan dışı sesler, uyarı lambaları ya da sürüş sırasında fark edilen değişiklikler varsa bunların ihlal edilmemesi gerekiyor.
2: Also wenn man eh schon dabei ist, das Auto leer zu räumen, dabei übrigens auch mal unter die Sitze oder den doppelten Boden im Kofferraum schauen, dann am besten gleich mal die Scheiben putzen, so hat man im Alltag wieder bessere Sicht. Gerade auch wenn die Sonne blendet, ist ja so ein Sicherheitsding. Wer mit Volllast wegen des Gepäcks unterwegs war in den Ferien, sollte außerdem den Reifendruck überprüfen und den gegebenenfalls wieder für die normale Nutzung anpassen, also vielleicht ein bisschen Luft ablassen. Und auch ein Blick unter die Motorhaube kann sich nach einer langen Reise lohnen. Hier sind es die Klassiker. Einmal Ölstand, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit und Wischwasser selbst kontrollieren oder auch in der Werkstatt. Das kann auf jeden Fall nicht schaden.
1: Fakat tatil sonrası kontrol yalnızca lastiklerle sınırlı değil, aracın günlük kullanıma yeniden hazırlanması için başka noktaların gözden geçirilmesi de gerekiyor. Ayrıca tatilde kullanılan gereksiz yüklerin de çıkarılması öneriliyor. Kısacası tatil dönüşünde birkaç dakikalık bir kontrol hem güvenlik hem de aracın günlük kullanımda sorunsuz çalışması açısından önemli. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.